Ali mektepte okup atkan nevris sınlım xapı buğa alda bu mevsumdiki Ali matematikadan ötenmeydiğen buldum dedi. Mən səbəbini təfsili sorğandın kiyin, onun mevsumlik imtihandın burun ızcıl közgü sığmaydiğen bir yataqdışı bilen uçup qağallıqını bildim. Nevris sınlımının deyişçe o yataqdışı bəkaka vur, öz beşim çıkan. Yataqdı gəp qığanda körənləp gedilgən bulub, başqılağımı vaqırap caqırap yürüdükən. Yani daim nevris sınlımını məsxir qılıdıkən. Nevris sanlım açıqı paylamay, onun bilen ne çıkardım uğruşup kaldı. Lekin hiç kandak paylısı bulmadı. Nevris sanlım ümitsizlengen alda açıqlap durup, her gittim yatakta ders tekrarlap atkanda, onun aşı çırayını kösemle içim sıkılıp kitap okuyamayım ben. Daimla kiler gittim uğruşup kalsam, kandak kığanda andın onu yenileydi kallıqım ne? Ya ki birer amal kılıp onun edibini berip açıqımını çıkarıverişini oylayım ben, dedi. İmtihanın bir hafta burun, Nevris sanlım bu işbilerle hepilişip, körüşk tekişli kitabını körmedi.

Yangyu adatta kan şekerini örültüp ötüdü. Yangyu kalıgüş qorumısı, Yangyu qorduqı, tapancı, elbette bulanın hammısı tam intayın mezlilik tamaqladır. Yeşlik, yumşak Yangyu bu qorumlağa rən qoşu bilen tan, yana belki sizin kan şekerinizde tez süratte örültüp etişi mümkün. Çünkü tam yaxşı boğan Yangyu tərkibide krahmal köp oludu. Krahmal, umaşlanğanda kan şekerini teximi örültüp ötüdü. Hazır bazarlarda setilivatkan Yangyu'la bolsa, seyriq əm ah Yangyu, adatta seyriq Yangyu'nun tərkibideki krahmal, Ah Yangyu'nikidin köprek boludu. Tämimu Ah Yangyu'niki qarğanda yumşak boğaşqa kan şekerini örültüş körsətkücümü Ah Yangyu'nikidin yuqırı boludu. Onunun başqa Yangyu'nu soğutup yiyen qarğanda ısıq bet yiyen de tämi teximi yaxşı boludu. Lekin o kan şekerge paydasız. Yangyu'nu soğutkanda taqabılcan krahmal şakılınıdu. Bu xil krahmal kan şekerini tövəllidudu. Şu an kan şekeri yuqır kişiler tövendeki bir neçin noxtağa çoxum dikkat kılış gerek. Birinci, nispeten çürük, Qoruğanda asallı ezilip ketidigan Yangyu sortini tanlap yeyish kerek. İkinci, qoruğan çağda amalba açıq su quyuş, qoruş vaqti qısqa bolish kerek. Üçüncü, pişirgan Yangyu'ni soğugan yeyish kerek. Axırda alayda eskertişki tegishligi şuki, Yangyu asas yemeklikte ve şuna Yangyu qalamçısı qorumısını köktatning ornığıdan sitishke hergiz bolmaydı.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademler tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademler tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласам ла, қайтадан жанланып кетемін.

0: Hikmeti ve mukaddes fikri anlı kurdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıka sebep kılımız.
1: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram. Kiçikine ot yalkuni, barmıkımızın uçunu illetalaydı. Lavuldap köyüvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpükümüzünü nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinili yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulgan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bizişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakında ilan kılıngan 2026 yıllık Cungu Tengiz Okyan Taraqiyat Körsatküçü dokulatı da körsülüşçe, 2025 yılı Cungu'nun Tengiz Okyan Taraqiyat Körsatküçü 132.13 bulup, aldıngı yıldakiden 2.15% aşkan. Tengiz Okyan iqtisadının yukarı sifatlik taraqiyatı puhtı qadam bilen ilgiri sürülüp, Tengiz Okyan küçük dövültü kuruluşu da yeni neticeler kolga keltirilgen. Kasıp kurulmasının karğanda, 2025 yılı Tengiz Okyan Gülleme Kasıplarının koşulma kımeti aldıngı yıldakiden 7.13% aştı. Bunun içi de Tengiz Okyan kuruluş üskünleri yasamıcılığı, Tengiz Okyan doğruları ve biomasulatla yasamıcılığının koşulma kımeti aldıngı yıldakiden 10.12% ve 6.11% aştı. Tengiz Okyan yasamıcılığının tereklik rolü devamlık müstehkemlenip, koşulma kımetinin Tengiz Okyan işlep çıkırış umumu kımetede iyiliyen nisbeti 32% yetti. Tengiz Okyan kemisazlık sanayetinin rekabet küçümü üzleksiz eşip, koşulma kımeti aldıngı yıldakiden 25.11% aştı. Devletlik Tengiz Okyan Uçur Merkezi Tengiz Okyan İktisadi Tadqiqat İşxanasının muavin müdiri Sun Ruiji mundaq dedi. 2025 yılı Tengiz Okyan Beylikçilerinin kişi beşi sapkırımı 38 milyonge yetip, aldıngı yıldakiden 7.14% aştı. Tengiz masulatları bilen təminleş devamlıq küçeydi. 2025 yılı masulat mıhtarı 38 milyon 600 min tonluğu yetip, kişi beşiğe toğrı kildiğen Tengiz masulatı 27.16 kilogramı yetip, ahalıla teğimi köp əla sübətlik aqsıl mənbəsindən təminlendi. 2025 yılı memleket boyunca Tengiz Okyan sayahatçılıkının koşulma kımeti aldıngı yıldakiden 5.19%. Poşta parahutunun yolucu miktarı aldıngı yıldakiden 25.13% aştı. Doklati körsülüşçe 2025 yılı devletimizin noktalıq közdedigen Tengiz Okyan pen tədqiqat aparatlarının tədqiq kılıp etişi raciti davamlıq eşip Tengiz Okyan üskünleri cabduqçılığı, Tengiz üstü şamal elektri stansisi, Tengiz Okyan doğruları ve biomasulatla yasamıcılığını çöre deyen güllemi kəsiblərini kəsibləşdiriş selimisi özleksiz eşip, köp mənbəlik məbləq seliş, məbləq yürüştürüş süpsi tez şekillengen. Sönrüyici tonuşturuk mundaq dedi. Ötken bir yılda dövdümüzün Tengiz Okyan pantexnikista yığınlıq yartış neticeleri özleksiz barlıq keldi. Çonkur Tengiz'in təkşürüş, Tengiz Okyan yeni energiyası ve rəqamlişiş, əxliyilişiş qatarlıq texnikilik cabduqlada yeni ilgirləş boldi. Sönrüyici mundaq dedi. Dünya boyunca tonji 16 megawattlık laylimi şekillik Tengiz üstü şamal elektri stansisi yürüyüşlik sistemisini ülge körüstüp kolunuş, kuruluş türü bolğan, sanşa yol başlaş bir gavdilaştırıp kuraş turulup boldi. Dövletimiz öz aldığı tədqiq qilib yasığan təbii gaz gidrat birikmesini sınaq qezish rayonu yer qatlımı boşluğunu burğulab təkşürüş sistemisi Nanxay Tengiz'nin 1200 metr çonkurluqdaki Tengiz təvəllikidə Tengiz sınıqını tamamladı. Tengiz'e nəzər siliş, Çonkur Tengiz yaşayış mühitini əqli biliş və köp modulluq çoğ modul üstüde izniş qatarlıq Tengiz Okyan sahəsidki AI çoğ modulları arqarqıdan ilan qılındı. Dövletimizin Tengiz Okyan pantexnikista yenilik yartış önümü özleksiz küçəydi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, qandaq qalğanda Nemkeş avtomobil sodasıdaki saxtılıqdan önümlük saxlanğılı boludu. Muhbirimiz Polat Amannuri bu aqtı xəbər berdi.
1: Memleket boyunca Nemkeş avtomobil bazarının soda kölümü bultur tuncu qettim 20 milyondan eşip, soda somisi 1 trilyon 290 milyard yuanga yakınlaştı. Muhbirinin təşürüp bayqışça, kəsib tez tərəqi qilişinin arqısı da musabını xalığanca özgərtdiş, Hadisi yüz bergen avtomobilinin yuşurun xavipini qasten yuşuruş, suda kalgan avtomobilini remont kılgan dinkin, qasten bazarğı siliş qatarlıq kalayımkan ekvallar gavdilik bolgan. Hatta tizimden uçurulgen tekşürüş aparatları saxtı doklat çıkırıp, mesele bar avtomobilga kapı.

Yani bazıla cihansazlık, yumulak tavuzlu kılıp, gep kılış, iş kılışta, işinin kelişige, vaziyetinin yönlüşü kırıp, dolkongu bekip, ikıvatıdı. Şamalgı bekip, ikıvatıdı. Bu, partivilik prinsipi kılıp, onu katı tüzdüşerdi. Komünistler üçün itkanda, yakışacak efendi, hakiki yakışı adam emez. Yakışacaklık yolunu tutkalla, umumlu köyünü göpükmey, şahsi gerez kılıp beriludu. Doğru keyfiyatı ehmiyet vermey, çakınılık kılıp beriludu. Ula prinsipti çıntırganda, söz çöçek köp buludu. Noçılağı tigip salganda, avarçilik köp buludu. Bişini içi tıkıp yürgende, paydı köp buludu. Yakınçılık kılganda, dost köp buludu o dep karaydı. Kişile ezelden bundaklağa, demi kıdılı külüp koyup geygen. Kunzı, yakışacakla ahlakını buzguçılığa doğru digen. Bu, ek naekini ayırmaydıgan, başkalarını rencitmeydıgan yakışacak efendile, emeliyette ahlakını buzudugan kişiler doğru digellik dur. Mıngzı bundak kişilerini, eğiz burun yalışıp keyfiyatını buzudu. Zamanını bulgaydı o dep kargan. Kızıl ravaktaki çüştiki, hem özü payda iliş, hem başkalarını rencitmeslik digen söz, bundak kişilerini naiti caydı süratlep bergen. Yakışacaklık yolunu tutuşunun mevkisidili mesele ba. Çünkü bundak kılış özgü yakışı bolgunu bilen keyfiyatını işini bozudu. Nurgun paket şunu çöndürüp verdi ki, bazı cayla ve oğrullarda doğru keyfiyatına mayan bolmay, nacar keyfiyatının yamırap gidişi. Hizmette uzakçı vaziyet yaratılmaslıkı. Ziddiyet meselelerinin dölünüp gidişi, yakışacaklıkının evüc ilişi bilen ziş münasebetlik. Partimiz ezelden iştipaklığını teşebbüs kıp geldi. Lekin bu prinsipsiz iştipaklık emez. İştipaklığını icabi, sağlam ideyevi küreş arkalık işka aşırdığan gep. Komünistler partivilikke, prinsipka ehmiyet veriş üçün küreş kılışka ehmiyet verişi gerek. Prinsipal meselelerde herkes mücmellik kılışka, herkes yol koyuşka bulmaydı. Ondak bulmaydıken, partiye ve halk oldu da mesuliyetsizlik kılgallık, hatta cinayet ötküzgellik buludu. Çoğun hak, çoğun nahak aldı da prinsipka ehmiyet veriş gerek. Kiçik iş, kiçik halkıladı mı prinsipka ehmiyet veriş meselesi mevcut. Jongo cemiyeti adem gerçilik cemiyeti. Köpçilik cemiyeti yaşıgan iken, emmeylenden uruk tutkan dost buraderleri, yıkın yorukları, hizmettaşları, başlıkları ve kol aslı dikileri buludu. Hizmetlerini algı sılcıtış, meselelerini hel kılışta her vakit prinsip bilen adem gerçilikten birini talaşkı doğru kilodu. Prinsip bilen adem gerçilikini birlik keltürgülü bolsa, elbette en yakşı bolgını. Lekin işkisini birlik keltürgülü bolmağanda, kılç işkilenmey prinsip için turuşumuz. Herkes adem gerçilikke madara kılmaslıkımız gerek. Yoldaş Juan Kaç'ın, Merkezi İnsan Teşürüş Komitetinin daimi şucilikini ötevatkanda, partiye istilini tutuşta, yüz örüştün korukmaslıkını otturuk koygan. Onun bilen uzak yıl belli can kılgan, kol astıdaki bireylen, cinşi mihmanhanısı da, hükümet pulu ziyafet bergende, Juan Kaç'ın onu okşaşla katlık bir tırap kılgan. Aynı çağdaki Soda Ministerliğinin ministeri Feng Ziyuan, mihmanhanısı da ziyafet uyuşturup, pulunu az dölgen. Juan Kaç'ın adem evettip ekvalını teşürüp inaklıgan dikin, onu bütün partiye de umumi uhturuş kılıpla kalmasın, yine halık gezdi de aşkarlıgan. Partiyanın kadırları adıl iş kılıdıgan, yüz hatır kılmaydıgan rokkı igi buluşu. Prinsipka ehmiyet berip, yüz hatır kılmaslıkı. Partivilike ehmiyet berip, şahsi hissiyatkı berilmeslikı gerek. Küreş her zaman, her makan mevcut. Növette dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağan zor özgürüş tezilişi batıdı. Cunhua milletinin uluğ gülünüşüne emelge aşuruş, aşkışlık mezgilgi kırdı.
biz duş kelgen xavp xatar xiriz roshan ko'payyotidi. Hamisha tinish kun o'tkazishni o'ylab kurash qilishni o'ylamasak amaliyotga uyg'un kelmaydi. Kommunistlar har vaqt yomonlarga bo'y bermaydigan jin shaytonlardan qo'rqmaydigan bo'shanlik qilmaydigan jasorat fazilat shijoatga ega bo'lishi kerak. 5. Qoidaga qattiq rioya qilish, tövənçəkdən halqıb getməslik kerak. Bu məsələni mən ağzım talsımı qayt-qayt sözləb kilibatı mən. Bugün yeni təkidləb səminlağı silib qoyay. Partiyimizdən bir kadrını tərbiyilişi asan əməz. Əgər kadrla özünü tutu alalmay, intizamğa, qanunğa xilab yaman yolğa minib qalğan bolsa, partiyanın tərbiyisi və işənçini yerdə qoyğan boludu. Mən bəzi rəhbəri kadrlarının çirikləşkəliki, çüşkülləşkəliki dair materiallarını gözəm, intayın içini mən. Ulanın tömürdün polatqa ayın almağalıqıdın, əpsosunlu mən. Ötkəndi bir materiallını gördüm. Onun da bəzi yaş kadrlarının əməldarlıq yoluqı qədəm qoya qoymayla, tuyuq yolqı kırıp qalqalıqı. Əmdili bir orunun tayanç kadr bolubla, ya ki rəhbərlik ornığı çıxıbla, xiyanətçilik, çiriklik patqığı petib qalqalıqı inkas qılınğan. Ula xısıltını axırda əməz, başdılı saxlayanmıqan. Köpçülük bunundan ibrət ilib, intizam qaydıdın ibarət bu kırışını hər vaqıt çıngı tiş kerek. Qaydıqı əhmiyyət beriş, tövənçəkini saxlaşda, aldı bilən, iyi kışın biliş kerek. Kümülde iyi kış bolsula, sözde ihtiyaçan, herkette telepçan bolgulu boludu. Partiya 18. kurultuydan buyan, Partiya Merkezi Komiteti, çiriklik hadisleri karta çeklengen rayon bulmaslık, tuluk kaplaş, kılçı yol koymaslıktı çın turup, katlık zerbi birip, ahırgıç tüzep, del caydı çöçütti. Lekin yanıla bazı kadrla öz sənimi gidesip, karşılaşıp intizamı xilap qılıb atıdı. Ula intizamını, kaydını bilmeyi kalmaydı. Belki ulada kılçılık yıkış tuyğusu yok. Ula ötküzgen hatalıqnın kaysı biri partiya intizamı, devlet kanunu da inek çeklenmigen. Kılgan etkerlerinin kaysı birini ilgirk ile sadır qıp bakmagan. Qadimkile, Adem'de iyi kış bolsa, öz beşimçili kılışkı petin almaz. Neticede, ahlak pezilet asıl kılar. İyi kış bolmasa, halığını kılır. Akıvette, bala kazağı duçar bolur diye. Eğer Adem'de iyi kış bolmasa, herkandak yaman iş koludun kiludu. Bezle, iyi kışını bilmi geldikten kişini çöçütüdüğün şunç köp yaman işlerini kılgan. Kadırla çokum iyi kışını bilişi, özün tartıdığın tövençekini saklaydığın bol işi. Partiyedin, halıqtın, kanun intizamdın iyi kış gerek. Tün karangosu da, boran çıkanda, eşkim körmeydi o dep, özünümü, özgünümü aldap, əhlidin ezişka. Sen bilen mendin, Osman bilen zimindin başka hiç kim bilmeydi o digendek, yağlımı sözlerge aldın hep, nişandın adışıp gelişka. Xatergi tevekkül kılganda, baylıqı erişkili boludu o deydiğen, tale sınaş psikikisi bilen, xatergi tevekkül kılışka. Kanun köpki teymeydi o deydiğen hata karaş bilen, özü bilgenç iş kılışkı bolmaydı. Terbilin işte, telepçan bolgandıla, andın özgü katlık talep koyulup oludu. Bir kadır, dünya karış, kişilik turmuş karışı, kımmet karışıdan ibaret baş keygüvenini çıngıtıp, ideyevi ini, menevi menzilini yükseldürgendila, çirikleşik pitin almaslıktın, çirikleşini oylamaslık öteleydi. Mansulalisi devirde ötken, idrak şunaz, şüye şüen, özünü pak tutuşunun mundak üç menzili bağdep kargan. Kaydını çöngellik üçün halıgança soğuk talep kılmaydı. Bula yüksek menzilgi yetkellerdir. Nam aburoyunu kadirleş üçün kels gelmez mal dünya talep kılmaydı.
Bula, otur

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

0: Uzungu yugurishini bek yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib, rahatlana ichu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarni mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yaşlarlı qiyağı yanmışını yaxşı gördü o deb kim deydi? Hər qitim mağdurum qamığıcı yamaşqan, hər qitim öz rekordumunu buzğan. Bulub mu, ən yuqarı pəlligi çıxan aşı dəqiqədə, aşı bərdaşıq berişinin əhmiyyəti mini məbdun qaladı.
4: Sırtta aptap nemirge yaxşı?
5: Yol boyunun mənzirsi nemirgen güzel.
2: Hava nime degen sap?
3: Yürünla, sırtkı çıkıp, sap havadan kanıgıcı nefes alaylayın.

0: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa nemişkin muşunda kalmış olup kalan sen balam.
1: Balalarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
2: Aba, kosum ağırıp gitti.
1: Bir aram bolu vatı mendeb ağırınış, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılışı usulü.
3: Sizin gep kılmayla alıp getirip de bana, çıkayınız gep kılıp olacağın ne? Çıkıyorum ki gep kılmayınken siz de etir karım.
4: Lekin siz azaltın demişka siz koşan emez tep sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez?

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

11-nji bab. Şu işla bolup bir haftadan kiyin Scarlett bir günü tüştin kiyin doktorxanadan çarçağan hem xapı qaytıp geldi. O bütün tüştin kiyin örü turup çarçağan. Bir yardarının belikini tanguça onun karvetada oltırıp koyğunu üçün Mervetir xanımının ayıpligini xapı bolğan edi. Peti patamı bilen Melania şilapilerini kiyişip, haftada bir kıladığan ziyareti üçün sırtkı çıkmakçı bolup turuşattı. Prissini mo billi ilip berişmakçı edi. Scarlett ulağı özünün baralmaydıqalıqını eytip, hocırsığı çıkıp kettdi. Scarlett paytonunun uzap ketkerlikini anlıqan denkiyen, asta menip Melania'nın hocırsığı kırıp, işini işçiden kulıplap koydu. Bu pakiz azadı öy, çüştinkiyen saat 4-2 kuyaş nurda illik ve cimcet edi. Bir neçi parça gelemdim başka poldi hiçnimi yok edi. Appaq tamlırdım o, bir bulundaki Melania çoğunudugan nersledim başka hiç kandak nersi körünmeydi. O bulunda Cənub İhtipaqının bayrağı. Bayrağının astıda Melania'nın dadısı Meksikideki uruşkı katnaşkan çağdı tutkan altın dastilik kılıç esiqlik turatdi. Bu kılıçni Charles uruşkı barğandı esip alğan edi. Onundan başka Charles'nin pagolları bilen tapancı asıdıgan tasmısı mı bar edi. O tasma tapancı bilen billi esip koyulgan edi. Kılıç bilen tapancının arlıqı da Charles'nin külren herbi kiyim bilen örü türüp çüşken sürütü turatdi. Sürette o naidi kametlik körünetdi. Levleri de ıza tartıp atkandak bir xil külkü oynap turatdi. Scarlett o süratke karap mı koymay, udul karvatının yenedeki kiçik üstelge karap mağandı. Üstel üstedeki kiçik bir yağış kutuda xatla seliklik duratdı. Scarlett onun içedeki kökran lenti bilen çigip koyulgan bir bağlam xatını aldı. Bula Ashley'nin Melania'ya yazgan xatları edi. Üstede turğını tehi yiqindili kelgen xat edi. Scarlett o xatını açdı. Scarlett bu xatlani dastlabda o'g'irlikchi o'qigan chaqlarda vijdani azoblanib, ham boshqalarning ko'rib qilishdan qo'rqib turg'ashqa qo'llari titrab, xatni tuzuk tutolmay qolgan edi. Keyin u ish bir qancha qitim takrorlangandan keyin vijdanimi azoblanmaydigan. Biz ko'rib qolarmikin deb andishimi qilib ketmaydigan bo'ldi. Arilab yuragi sal tortishib, bu qiliqimni opam bilib qolsa nima deyishi mumkin deb o'ylab qoladdi. Апси, оның бұндак нумусыз ішіні қылышығы әргіз ел қоймайды. Шуңа, Скарлетт дәсләпті апсының тәліпідекедек адам болышыны ойлап мұ бақты. Леген, Ашлиның қатлырғы болған қызықшы ентайын күшлік болғашқа, о қиялырны аста-аста ұнтып мұ кәтті. Азыр, о бұ ішінің махир әхлі болып кәткен еді. Көңліге кәлген, әр қандақ көңілсіз қияларны йоқ қылып етішке ұсты еді. Özgü özi, Adem'ni bezar kıladığan o hiyallarını hazır emez et oylay deb tesellimi berelaydı. Etsi, onu pekatli oylamaydı, ya ki oylaşını keçiktürüp, asta asta onun yamallık derecesini çüşürüp, künülsüz iş emez şiken o diyen haletge keltürüp koyaddı. Şunun bilen, Ashley'nin xatlarını oğurlukçı okuş, onun vicdanı azaplandığan iş mi bolmay kaldı. Melania Ashley'den kelgen xatlani pekatla uladını yoşurun tutmaydı. Bazı yerlerine tehi Petipat bilen Scarlett'ı okup mı beretti. Onun okumağın yerlerde del Scarlett'ni azapkı saladığan kepler bar idi. O, en şu yerlerdeki geplani biliş üçün muş işlanı kılıp şeretti. Scarlett o xatladın Ashley'nin toy kılgandın kiyin mu Melania'ni yaxş kördüğan körmeydiğallıqını. Onu yaxşı gördüğallıqının rast yalğallıqını cəzmən bilişi kerek edi. O xətlərdə Melania'ya yıqımlıq gəplərini qılandıqandı. Hissiyatını qandaq işbadələydiqandı. İşbadələyəndə qızğıllıq dərəcəsi qançılık boladıqandı. Qandaq gəplərini şıltıdıqandı. O xətini avaylab açdı. Ashley'nin rətlik yazğan uşşaq xətləri köz aldıda namayən boldı. Söyümlük məhbubəm. Bu gəb bir dillə onun əsəblərini boşdu vətdi. Hər halıda o Melania'ni qozam, cigirim deməbdi. Söyümlük məhbubəm, siz xitinizdə özünüzdən haqiqi oy fikirlərinizdən məndən yoşurub, məni qorqınışqı silivatsız təpsiz. Yıqındın beri nimlən oyla

Hörmetlik radio dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulunsun.

Obraz vakaletçisi bolgan mahsulatta mesele körülse, sürettin icazetlik paydılınış tohtamını öz aldığı bir karkılsı bulamdı. Aldı bilen bu vaxtiki deyil o misalını anlapa kaydı. Molly'nin kesbi iktidarının üzüksüz öz işige ägişip, onun soğudu kımıntımı bargansırı işip, yakında malum uşak yemeklikinin obraz vakaletçisi boldı. Bırak, uzak ötmeyi hizmetdişi Molly'a, U obraz vakaletçisi bolgan mahsulatta süpet meselesi bade kılgalıkını etti. Molly derhal torga çıkıp tekşürüp baktı. Esilde bu uşak yemeklik koşulgan kuruş miktarının ölçemden işip ketkeliki aşkarlangan idi. Molly'nin obraz vakaletçilik mühleti teki toşmugan idi. Şundaktı mı, o soğudu şirketige telefon kılıp, sürettin icazetlik paydınış tohtamını derhal bikar kılışını. Bunun için ulanın tavarı oralmasıga özünün sürtünü besişin toxtut için tələb kıldı. Ona da Molly sürettin icazetlik paydınış tohtamını öz aldığı bikar kılışı hukukluk mu? Adette sürett hukukunu ixtisat paydınış sürettin icazetlik paydınış tohtamıga tohtamını bikar kılış meselesi çeteludu. Ehtilab kanun destordaki belgelemeye asaslanganda sürettin icazetlik paydınış tohtamını bikar kılışı hukuki İki xil əhvalda yolu qoyuludu. Birincisi, icazətlik paydınış möhlətini pütüşməgən, ya ki, iniq pütüşməgən əhvalda yolu qoyuludu. Əqtələb qanun dəstorda, iki tərəb alaqıdarıqa, sürətdin icazətlik paydınış toxtamıda, sürətdin icazətlik paydınış möhlətini pütüşməgən əhvalda, ya ki, iniq pütüşməgən əhvalda, bir tərəb toxtamını xalıqan vaqtda bikar qılış hukuku berildi. Karıştırıp alakıdarının toxtamının bikar kılınışı sebepten ziyan tartışıdan sağlanış için muhabıq mühletten burun karıştırıpke uxturuş mecburiyetten belgelendi. İkincisi, icazetlik paydınış mühleti de iniq pütüşmügen ekvalda yolu koyuludu. Alakıdarla sürettin icazetlik paydınış mühleti de iniq pütüşgen ekvalda süret hukukdarınınla toxtamını bikar kılış hukuku buludu. Sürettin paydalanğıcı alaqıdarının bikar kılış hukuku bolmaydı. Süret hukuktarının adimilik menfaatini tekimi yaxşı qoldaş üçün, kanunda süret hukuktarıga icazetlik paydalanış möhülti de toxtamını halıgan vaqtta bikar kılış hukuku berildi. Çünkü süret hukukudun icazetlik paydalanış adimilik izitigi çetildi. Bırak, öz aldığı bikar kılış hukukunun şart çeklimisi boludu. Birincisi, çokum yolluq səbəb oluş gerek. Yolluq səbəb konkret əkvalğa asasən bekitiludu. Əgər yolluq səbəb olmasa, sürət hukuktarının toxtamını bikar kılışı pütümgü xilap olub, xilaplıq kılış cavabkarlıqını üstü giliş gerek. İkincisi, karıştırıp alaqıdarının özünü onşu ilişiğe məlum vaxt oluş üçün muhabıq möhlətici də karıştırıpke uxturup qoyuş gerek. Üçüncisi, toxtamını bikar kılış səbəbidin karıştırıp ziyan uçurgan bolsa, sürət hukuktardın körgülü bolmaydıgan səbəbini hesap

0: yana kepillik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, mene mene. Sikot üçünla tasıklındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimiz ne işçiden qaqıdı.
1: Mukafat pulu tartılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç degen şu da. Küller hakikaten tasdi ötüdü.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa, emine kaydırdım başlasam de bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Яхшы турдуңлармы? Шу тапта хозурларда болып атканы Мәркәз халык радио станциясының үзилмәс мелодия программасы. Яңа бер көндә яңа көйләр сезгә хәмра булсын. Нахшы музыка рухның озыгы. Чарчыган калпларның ташналыгын кандырдыган мәнәви булак. Аяҗанга толган дилларга парваз ата кылдыган фонтан. Хушанлык дәмләреңездә күй аңлыйсыз. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiye programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde Tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Akat. Hayatımda ahırgıcı bulan maslıkka gözün yetse, hayatımda menba deme. Bana ümit beme. Ümitsizlensem bir aram bulayım. Çaşlarımın tal pilığa, nınlaçı ümitini çekip, söygü derhimin şahşehini sen üçün egip, pekat senin söyüyordum ben. Hayat gülhane söygü otunu tutaştırıp köydürenmese gerek yok. Varlıkın

چون بومم سن دیدی. کیشکیم که عاشقمن دیدم. صدکن سن دیدی. لیکن دوت امس من دیدم. نیمش کیشین سن دیدی. قلبم بلن معامل قلمن دیدم. جمجیتلیقتن نیمه تاپتیم دیدی. Özümü çoğunkuru düşünüşünü taptım dedim. Sen özgermem sen dedi. Sen özgergen de özgergenimi görürsen dedim. Vazgeçtin mi diyen idi. Menden vazgeçkinini bilginimde çokum vazgeçimen dedim. Ökünmem sen dedi. Ökünüşünü başkalarına kaldırıp koydum dedim. Söyem sen dedi. Söyülmey durup söymey men dedim. Puşayman kınmam sen dedi. Puşayman kığınımda hiç kimge kayıt işemmez bulumen dedim. Demek turmuşta biz bara bara çoğun bulumuz. Küçük işlağa hayranı eskaladığan güdeklikimizden her bir işlağa sus muamil kılalaydığan her bir işlağa kırışıp kınmasından Belki özümüzü çarçatmaydıgan intayın rahat bir tuyğunu tapımız. Bu çağda her kandak bir muhabbetinin özüra buluduğalıqını düşünümüz. Bazı işlerinin biz birli tarafının küçüğünü bilenme aman okşaş netice buluduğalıqını düşünüp yitimiz. Bu şundak çağda her bir işlerine sus muameli kılışını bilişimiz gerek. Kınımdak bolsa güzel küylerimiz dostlarımızın azadi keyfiyatı Kuşal kuramlıkı üçün.

0: Jongo Asia obrotining gullanish ko'rsatkichi uda 5 oy kengayish aralig'ida bo'ldi. Saudi Arabistoni ko'plagan xalqaro aerodromlar hujumga uchirdi dedi. Yaman Qusay qurolliklari Saudi Arabistoni Yamanning ko'plagan joylariga havodan hujum qildi dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, to'g'ri diqqatingizga xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Stansımız xabari. Xalqning sog'lomligi millatning ronaq tepishi va davlatning qudrat tepishining muhim belgisi. Boshuji Xi Jinping sog'lom Jungo qurishda davlatimizning ahvolini chiqish qilishdi ching turib, Jungocha sahiya va sog'lomlik taraqqiyot yo'lida qatti tavranmay mengib, yangi davrdagi sahiya va sog'lomlik xizmati fangjinini qatti tavranmay izchillashtirish shart deb ta'kidladi. 15-5 yılının başlanış yılıda devletimiz davalaş, saklık saklaşının muhim noktasını tövengü ötkeş. Ela süpetlik baylıkını tövengü çürüşünü sicil ilgiri sürüp, davalaş bilen olduğunu elişini maslaştırış hizmet mekanizmini mükemmelleştirip, sağlamlık ötkülünü olduğu sürüşünü cemiyet idari kılışının her kaysı halkılırgı sındırıp, bağırlık kişiler topini, bütün hayatlık devrilikini kaplıgan sağlamlık müdafiye torunu ziş tokup, Jungochi zamanı vilaştırış kuruluşu üçün puhtı sağlamlık asası saldı. Şam'ın daşıyosu karmakıdaki yürek kantumur keserlikleri doktorhanısı da perviş kollektifi, kadem halıtını analiz kılış esvabı, koşulgan radar arkılık közütüş, koşulgan akli kol saatten ibaret strolluk müdafiye sistemisini berpa kıldı. Kiselxanada yatqan yiqilib tushish xatiri yuqori bemorlar o'rnidan turib karvatdan tushgan hamon sestraning aqli qo'l soati signal berib sestraga darhol karvat yinig'i berib bemorni qo'g'dashni askartdi. Shamindashosi qarmoqidagi yurak qon tumor kasalliklari doktorxonasi yurak ishki kasalliklar 5-bo'limining sestralar boshlig'i Li Jiahua mundaq dedi. Bemarlar doktorxonaga kirganda biz qadam holatini analiz qilish asvobi orqali qadam holati benormal bir qism bemorlarni to'g'ri farqlandirib, ularni yiqilib tushish xatiri yuqori bemorlar qatoriga kirgizamiz. Orqadan millimetr dolqinlik radarni ochib kuzatamiz. Bu klinikalik parvishchilarning bemorlarni yiqilib tushishning dal joyida oldini elishga yetaklashiga foydali. Әмі адамның сағламлықы, пұқраланың güzel арзусы ве сәмімі үмеді. 2021-лі 3-ші айда Башуджи Си Цзиньпинь Фуцзянда хызмет тәкшіргенде, халықның бәхтлік тұрмышыдегі бір әң мұхим көрсет күч сағламлық. Сағламлық 1. Қалғаларының әммісі оның кәйнедегі 0. 1 болмыса, hech nima bo'lmaydi. Biz ilgirki natijalarimiz asosida yanala sahiya sog'lomlik ishlarini davomli olg'i siljitishimiz kerak deb ko'rsatdi. Xalq hammidan a'lo, hayotlik hammidan a'lo. Boshuji egizda turib Iroqni ko'rib, sog'lom jungo qurilishini ilgiri surishga yo'nalish ko'rsatib berdi. Jayla tarmaqla ommavi sahiya sistemasini mukammallashtirib, a'lo sifatlik, yuqori unumlik davolash mulozimati sistemasi barpo qilib, sog'lom madaniy turmush usulini tashabbus qilib, sog'lom Jungoning güzel kartinasini uzluksiz sizib chiqdi. Harakat qilishi qulaysiz, so'zilma kesili bor, operatsiyadan keyin salomatligi asliga kelgan bemorlarning oilada turib davolanishi qiyin bo'lish masalasini haqiqiy hal qilish uchun davlatlik davolanish kapolati idorasi 2024-yili ishq oldiga berib mulozimat qilish haqqining baho turini ko'paytirib tasdiq qildi. Bu alginab yetkizish siyosatiga tayinish orqali Sichuan o'lkalik xalq doktorxonasi davomlashma parvish markazi mulozimatni tashabbuskorlik bilan kengaytirib bemorlarning doktorxonaga berib kelish yo'lini ozaytdi. G'arbi janub moliya iqtisodiy

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atılmaydı seyipimizle başlayımız. Çöllük bostallık aylandırıldı. Bipayan tenşan etkide, çeksiz çöllükte erle, ayalla, qeyrıla, yaşla, ketmen bilen yer ağdırıp, sapan bilen boz yer açtı. Gemi kolap makallaştı. Şincan işlep çıkırış kuruluş bengtani herbiyle boz yer özleştiriş mozida, boz yer özleştirip, Çigranı Koğdaş namlıq çoğun rəsimden aldı da, ekskursiyeçiler əstaydıl qiyapet turgan bulup, xuddi aşı qaynam taşkıllıq yıllağa berip kalgan dək görnetti. Cumhuriyetinin erbile boz yer özleştirişdiki tuncu şehri dep nam algan Şeyhanzide, kadırla ve amma Bingtan royini şehir royiga terakkiyat emeliyitigi sındırıp, Bingtan royini evlat mı evlat davamlaştırıp, kişile kalbigi sındırdı. Bir mozi erbile boz yer özleştiriş tarihi. 296'da yamaq düşken herbi pelto, japağı çıdap iyilik tikleşinin guvahtısı. Zembirek oki kepidin özgertilgen dikkançılık saymalları, japa müşakkatlik yılladaki hikayini callıq söretlep bədi. Karangu ve tar geme, çöllükte güllük berpa kılışının başlanış noktası bulup kaldı. Şendürgücü Wang Yuanyuan, Mangaç tonuşturdu. Tamaşıbılla onun yanında durup estağidil anladı. 30 bin yıkın saklanma medeniyet yadıkarlıkı, Bengtelliklerinin kuruk kol ilgilik tiklep, boz yer içip, boz yer özleştürgellik edek kaynam taşkıllık yıllarını eks ettirdi. Şehenzilikle capağı çıdap ilgilik tikleşini ızcıl davamlaştırıp geldi. Şihanzı'nın Şin'en bazırda Su Ting'nin dadısı ve boğusu Lazı Teriş mahirleri. Yurtdığı kayıtıp igilik tikligen Su Ting dikkallağı yardımlaşıp Lazı'nı yakşı bahadı setip bir işge bel bağladı. Deslepki yezgilik mesulatlarını satkılı bulmasa biz yurtdığı kayıtıp zavut kurup kesip zencirini uzartıp dikkallağının kırımını aşırışıga yardım bedik. Şincan Cinçin Yemeklik Şirketinin mesulü Sünnen, teşebbüskarlık bilen, Şanghay'daki pen tetkikat uğurları bilen udlaşıp yeni sortlarını kırgızdı. Şunun bilen bile, yezgilik mesulatlarını pişiklaş, şu cayının sehra menzirisi toğırsıdaki nurgun suretle ve videolarını tarkattı. Bunun bilen tordaşla torda Bingtan bilen tonuşup, Bingtan'ın yezgilik alaydı mesulatlarını bildi. Şorluk çöllükten mukim münbet itizlar gıca. 2026 yılı Şihanzı'nın dikkançılık ziraatları teyirliği kölümü 4 milyon 700 bin moğu yitip, yıllık kotandın çıkırılgan çarva 2 milyondan aştı. Yezgilik teyirikçilikinin maşillik nispeti 96.5% yetti. Çoğun itizlarda temetip suğuruş, su ticaş tekniksini umumlaştırış kölümü memleket bu içe birinci bulup, teknika 17 devletki çıkırıldı. Yeni cungo kurulgan deslepki mezgilde, Şihanzilikle saklap durmay, tayınıv almay, boz yer içip, zavut kurup, Şincan'ın zamanıvi sanayet bolmaslık tarihini özgertip yezip, Şincan'ın tuncu yip, tuncu rek, tuncu çakmak kentini işlep çıkardı. Bugünkü günde yeni energiye, yeni materyal, tüven boşluk iktisadi katarlık güllenme kesiple topi tez terakki kılmakta. Kepşerlengende çıkan avaz bilen ten ot uçkulları çaknıdı. Şincan Tianfu Veyye Kuruluş Çeklik Mesuliyet Şirketi de Yangcelli Emgek Nemunuçilleri yenilik yartış işkanısı kurdu. Şirketinin muavun baş injineri Yangcelli yaş hizmetdaşlarını başlap emeli meşgulat okutuşunu kanat yaydırdı. Yan Celli mındak dedi. Biz çoğun turbi diametri boyuca kepserleş, optimatik kepserleş teknikisi da ötkel gücüm kılıp, kol bilen kepserleştin optimatik kepserleşke, andın akli kepserleşke ütüp, birin septiki tekimi köp, yukur maharet ıksasıklarını tırışıp yetiştirip atımız. Devletimizde işlengen pukravi çoğun tıptiki uçkutsuz ayrıplanının çet el bazırıda bolmaslık ağlıtını buzup taşlap, memleket bu içe Tunci şehir derecilik menbe toriye bir gevdileşken ülgü körüstüş rayonu kurdu. Şihanze Cinkey rayonu Tunci Türküm'deki devlet derecilik karbonsuz rayon kuruluşu tizimlikige kırgızıldı. Şihanze şehri karhanılarının yenilik yaratışını asası gevdi kılıp, tetkik kılıp eç silinmesi

Үгінішні білген адам әң бәқтлік. Үгініш yolu da ıcdahat bilen ızdınıvatkan, ızdınış dağımı da alğı ilgirləvatkan radyoanlı bucular. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü Үгініш programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü Үгініш programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuş mevsimi otturu yaş, yaş kadrlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Төртінші, принципті чың тұрыш, дадылық білен күрәш қылыш керек. Принципті чың тұрыш, коммунистланың мойым қысылды. Бір қадырның лаяқатлік яки лаяқатлік әмәстікіні өлчейдіған мойым өлчем. Азыр бәз қадырла, инақлық әммідін әла дегені қата түшіні біліп, әдісіла кән қорсақ болыш, инақ өтішіні тәкітіліп, яқшычақ болып, Siyasi prinsipal meselelerde mücmellik kılıp, çoğun hak, çoğun nahak meselelerde anlık mütever bulabilip, naçar hadisiler bilen kar bulmayı batıdı. Yani bazıla cihansazlık, yumulak tavuzluk kılıp, gep kılış, iş kılışta, işinin kelişige, vaziyetinin yönlişi kırıp, dolkongu bekip, iki batıdı. Şamalgı bekip, iki batıdı. Bu, partiyelik prinsipi kılap, onu katı tüzdüş şart. Komünistler üçün itkanda, yakışacak efendi, hakiki yakışı adam emez. Yakışacaklık yolunu tutkalla, umumlu köyünü göpükmey, şahsi gerez kılıp beriludu. Doğru keyfiyatı ehmiyet vermey, çakınılık kılıp beriludu. Ula prinsipti çıntırganda, söz çöçek köp buludu. Noçılağı tigip salganda, Avarçilik köp boludu. Bişini içiki tıkıp yürgende paydı köp boludu. Yıkınçılık kılganda dost köp boludu o dep karaydı. Kişile ezelden bundaklağa demi kıdılı külüp koyup gegen. Kunzı, yakışacakla ahlakını buzguçılığa doğru digen. Bu, ek naakını ayırmaydıgan, başkalarını rencitmeydıgan yakışacak efendile emeliyette ahlakını buzudugan kişilere doğru digeldik dur. Mıngzı bundak kişilerini eğiz burun yalışıp keyfiyatını buzudu. Zamanını bulgaydı o dep kargan. Kızıl ravaktaki çüştiki hem özü payda iliş hem başkalarını rencitmeslik diyen söz bundak kişilerini naiti caydı süratlep bergen. Yakışacaklık yolunu tutuşunun mevkası dılı mesele ba. Çünkü bundak kılış özgü yakışı bolgını bilen keyfiyatını işini buzudu. Nurgun paket şunu çöndürüp verdi ki, bazı cayla ve oğrulla da doğru keyfiyatına mayan bulmay, nacar keyfiyatının yamırap gidişi. Hizmette uzakçı vaziyet yaratılmasılığı, ziddiyet meselelerinin dölünüp gidişi, yakışacaklıkının evüc ilişi bilen ziş münasebetlik. Partimiz ezelden iştipaklığını teşebbüs kıp geldi. Lekin bu prinsipsiz iştipaklık emez. İştipaklığını İcabi, sağlam ideyevi küreş arkılık işgı aşırdığan gep. Komünistler, parti birlikte, prinsipka ehmiyet veriş üçün küreş kılışka ehmiyet veriş gerek. Prinsipal meselelerde herkiz mücmellik kılışka, herkiz yol koyuşka bulmaydı. Ondak bulmaydıken, partiye ve halk aldı da mesuliyetsizlik kılgallık, hatta cinayet ötküzgellik buludu. Çoğun hak, çoğun nahak aldı da prinsipte ehmiyet veriş gerek. Kiçik iş, kiçik halkıladı mı prinsipte ehmiyet veriş meselesi mevcut. Cungu cemiyeti ademgerçilik cemiyeti. Köpçilik cemiyeti yaşıgan iken, emmeylenden uruh tutkan dost buraderleri, yıkın yorukları, hizmettaşları, başlıkları ve kol aslı dikileri boludu. Hizmetlerini algı sılcıtış, meselelerini hel kılışta her vakit prinsip bilen adem gerçilikten birini talaşkı doğru kilodu. Prinsip bilen adem gerçilikini birlik keltürgülü bolsa, elbette en yakşı bolgını. Lekin işkisini birlik keltürgülü bolmağanda,

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yine okşaşlı yangıcı mezmunları ile huzurunlağa yetip geldi. Programımızın aval kıdehli yaktırıp anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən Riyasatçı Dostlarla Şirin Gül Toxtim. Bugünkü programımızda yeni kandak teytimlik mezmunlar oranlaştırılığandı. Bula kızıqsanla, dekıtanla, devamlıq bizde bulsun.

Nazife kenitte Behmun çapalak işledi. Oğu hizmetten çapasığı künük. Ama uyaktan çıkış tursa bu yaktan kalayma kalışıp durduğun kolektif yatak. Kenit aşkansının opçı tamakı. Dehkalların üylerde nöbet bilen konuş, Nazife'ni dəsləb tələqib kəyini gibi şayman kıldırgan bosumu yenla astı astı kündi. Kenitki kadırla hem dehkan ayalla bilen mu çıkışıp uruq tıkkandak bop getdi. Kündüzü yerip çarçap işleyişke 20 gecede uyğunup gedirgan, balkondun özünü atkız keligan işleri bara bara unutulup getdi. Bu ya özünün həşəmətlik üydün azada rahat bilindi. Yelikı modi heç soğukluğu mu unutuldu. Bu ceryanda o yaşar bilen öndidarda bağınsır yıkılışıp getdi. Olanın ortaklığı bəhli köpüydü. Gepi bir başlansa 30 yıl ilgiri okuğan kitaplardaki personajlardan tatıp, başkala bəh bilip getmeydiğen abdurlağıcı kızgın paran kılattı. Yaşar uçuk yoruk çakçakçı idi. Onun bilen yollaşkan kıskığını uçurlamı Nazife'nin neç gün hoyacanlı pürüşü yetetti. Ayda bir kıytım üyge kaytıp, bir kançı gün turup gelişki ruhsat kalınattı. Nalı mezgil ötkendiğin kin Nazife'yi eri burunkudun kızgınlaşıp kalğandak tuylu atıttı. O özü ol piyas katlımızı kılışını ügünüptü. Gerçi Nazife'dek oğuştanmızımı herhalde bol adıken. Eri onunla azaldın bundak keplerini kıp bakmağın idi. Nazife yani onun burun körüm bakmağın ne çıxıl doğrularını içi vatkalıqını baykıp, nemi doğrulukını sordu. Hamışlık kizlimden doğrusu, dedi eri oylamağa yedin. Nime, sizde hamışlık kizli bama? Elbette, şüncil birli yaşap bilmep sizde, bu sizdeki mesele emez. Bu keselini özüm yuşurup yürgen. İçimde sesip, ruhimni veyran kılışkı tas kalan mahbettim. Şu kadar yuşurgudek nem mahbettikti o? Ağzınız acepin çinkence mu? 20 yıldan beri bana azraq mı çandırmamsız deyse? Bunu mahbiyatik dəpket gelimi bulmaz. Əsli, burunraq ruhimni azadı kılıp, könülsüz əsimlə qoyundun kutlub çıxışım gerekken tu. Şunçı il xuddi kereksiz tömür təsək tağırdak üşnəmgi artıp yürgəndə, bihudu azab içidi ruhimni çarçıtıp yürübdüm mən. Ballıq çağlarımda mu, başqı ballağı oxşuma etdim. Başlangıçta oku atkan çiğimda, tasadı bir pürsatı özümünün beqi bilinğen balı ikerlikimini bilip kaldım. Bunundun 40 net yıl burun, Irak Sahra'daki bir yalğız mumayının işkini tan sahardı biri çekipdi. Mumay çıksa, işk aldıdı çapanğı yögelgen yeni toğılgan bir buvaq durğudak. Etrapta hiç kim bulmağan denken, mumay buvaqını öyge ekirip aldın xəbər attı. Ve kent məsulğa əhvalını məlum qıptı. Şu mezgilde şehirdeki ayalı Toğmas çıkıp gelip, beqi bağlı balı izdep yürgen bir bayvetçe bu haberini anlap, ayalı bilen kilip, münasibetlik orunla bilen deyişip, bu vaxtını elip gedibdi. Aşı bəxsiz bu vaxt dəlmən bulma. Beqi bağın atanam bana tolumu küyünüp, ət valab çoğun kıldı. Mən bayaşatçılıqda hiç nimdən kısınmay ğamsız yaşadım. En yakışara etin bəhrəman buldum. Lekin nemişkikin, her saat her minut erken azadı bulamayım ben. Aman bir günü bir kıvağın atanamı beni taşlı bitirdiğin dek, bu dünyada beni hiç kim yaxşı görmeydiğin dek bilindi. Şuna tırışıp yaxşı okudum. Yaxşı hizmet oranlarda işləb, əməl mənsəb kimi. Yaxşı görgen xotunğumu eriştim. Ama idardaki karı işçin amı menden bir yeri artıq dek. İçimde bir xil xudük sürəşba idi. Siz ve kızlarım aman bir günü beni taşlap gidiyordu deyip oylaydım. Lekin siz beni taşlap gitmediniz. Bana hayatımın mənisi boğun güldeki kızlarımı tuğup verdiniz. Sizden bəkmi minnettar mən. Nazife dank etip durup kaldı. O eriye közünü yuğan içip karadı. Onca yuşurup ketkidek mi məxbiyetlik emezken o? Siz bir cinayi işler sotçisi. Nemi işlerini ködünüz, anladınız. Bunçilik riyalıqını kabul kılamışsınız kandaq boludu. Bu gəplani burunlu mağı devetip, könlünüzdeki buruq tomuluqını çıxırvetsiniz bu mantı. Nemişki əmdi boğandı deyişini oylaq kaldınız. Mən özümünün psixikisindeki bu kesel bilen bir ömür köreş kıldım. Burun bunun mu tibbi davalınış tələb kılındıgan bir xil kesellik ikeligini bilmək yürübdüm mən. Siz yezil ketip kalan deyken köp oylandım. Ahri psixik doktorunun birini tepip, davalınışını kabul kıldım. Eğer davalanmasam, siz mu
қызларымны мұ рухи кесел қып қойдыған деп қылымен. Кеслім бәхлі еғірлап кеткен екен. Дауалынып үріп, өзімі қейлі яқшы оқ қалдым. Ақыры сізге бұ кәплен диялегдек болдым. Әмде идардың бір мәзгел рухсәсі орап, текімі системдік дауалынай даватымен.

0: Ya yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa, nemişkin muşunda kalmış olup kalan sebalam.
1: Balalarının dünyası bir varak ak kağız emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Aba, kosum ağırıp gitti.
1: Bir aram bolu batımen de ağırın iş, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Sizin gep kılınmayı alıp getirip de kadar. Çıkayınız gep kılıp olup için ne? Çıkayın gibi gep kılmayı diken siz taytır karım.
3: Bugün siz azar dönmemiş kalsız. Kuşal emez tep sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğun sözler gitme lan. Hemen işte birinci olsanız anladın şunu bakayım.
3: Ben bir kalkasam mı işiniz kıymen? İmtihanda birinci olsam mı yeni lan tutmalıyım ben?
1: Çoğunla çıraylık yap kılışını ögün işi gerek.
0: Ulan demiş ki senin adı bazı yakıldı. Özendim mesul bana akşamdı.
4: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
1: Balalar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık his kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kulunu sunudu galla. Hatta Allah bul iş gerek ko.
0: Balalarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet bereyli.
2: Balalarımızdan köngle yerim boğan, hoş boğan, açık gelgen vaqtlarga ehmiyet bereyli.

0: bermeydiken. Qoğdaş bilen tərəqi qıldırışqa tən əhmiyyət beriş gerekken. Şuna eriş usulunu kullanıp, Kur'an'ı yetmigenlerge özlüksüz yağ digendin körə, koş usulunun təpəkkür əndisini almaşdırıb, Kur'an'ı yetmigenlerinin əhvalıqı qarab, teximi köp, əla sifətlik məzmunlarını yaratıb, Kur'an'ı yetmigenlerinin köp mənbəlik işiltiş ehtiyacını qandırış gerek. Muşunda qılğandıla, yaş ösmürlər əndisinin cəlb qılış küçünü yəqiqi aşırıqlı buludu. Yaş ösmürlər əndisinin yenimi yenilinib, mükəmməlləşib, Kuramığı yetmigenlerini yaxşı görüşge gelip kıldığan, atalılar aktif açıdığan, atalılar ortak şıltıdığan ünsün icadiyetini ügünüp, üst bitiliş boşluğuna aynılışını ümit kılımın, dediği Can Çavli.
1: Burader, siz bu beyhatarlı kalıpığa neymiş ki olmay toksiklik kesip koysayız?
2: Sıkta, bununla taz günelmedim.
1: Bu beyhatarlı küçün emes mi?
2: Ek avarçılık kendim şu, çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydudurken.
1: Ay, çat, erkanç peçet bolsuma vaqa çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatalı kalpki altılık payette sizin əcəllik zahmından saklap kaldı məsma. Oylap bir ne? Hayısı bəkirək avarçılık.
2: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksikirit mingende kalpak işini adet kılsak bulgudak. Bir yaxşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun xalapını azaytudu.
3: Toksikirit mingende bir hatalık kalpkını doğru kiyibilim. Bir hatalık kalpki sizni qoğdaydı.

0: тухумак. Азыркычы бар болгон башсыз жашаган айваллар ичинде эң даңлык бир кыл айваны тунуштурсак, ул балким башсыз тухумак болушу мүмкүн. 1945-жылы игисин сайвалыгы түпөйлөдөн баш боюн артериясы кесип бетилген, амма беши бүтүнлөй кесип бетилмеген. Натыйжада бу бечара тоху өлмөгөн ва кешик тамак болуштан оңушлук кутулган. Чүнкү тохунун бадени чоң миңинин контрол кылып жүрмөйдү. Шуңа бу тоху игисинин алдын кабар элиш менен 18 ай жашаган. Бу интайн аз учурайдыган вакыа болуп калган. 5-си. Йылан беш кесилгенден кийин 1 саат аят тура алат. Gerçi yılandan korksakmı, ama yılan insanlığa teşebbüskarlık bilen ucum kılışını yakış görmeydi. Elbette, az uçuraydıgan zehirlik yılanlar bunun sattıdı. Lekin insanlar yılanını öldürgende piçak ya ki görecek işletip peşini kesip etkendiler bir hatar buludu, deyip karaydı. Ameliyat bunda kılış en payın hatarlık. Çünkü yılan beş kesip etilgenden kiyin mu bir saat cinini saklap kalalaydı. Eğer bu vakitte yılan beşi bilen yıkılarsanız, o asallı sizini yaralandırıp koyuşu mümkün. Eğer zehirlik yılan bulsa, tekhin hatarlık buludu. 6-си. Мәңгү өшмәйдиган маяк медуза. Маяк медуза өлмәйдиган медуза деп аталыды. Бәзләр уларны мәңгү хаят тура алады дейди. Ни өчен шундый булды? Алды белән медуза личинкистен үсеп китәлды. Оныдан кин диңгез кыныда гидротопи пайда булды. Әң ахырда етилгән медузага айланды. Без дә аткан бу хил маяк медузаның үсеш җәрәяны белән анч фарыкланмайды. Бердән бер охшаш булмаган бер йөри, ягъни улар үз кесери кырмайды. Аксы тәтүр үсеп гидранга айланды. Bir mezgil ötkendin ki yeni bir qetim pişkan medozga aylındı. Taqat sırtkı dünyanın ziyan keştikigi uçurmasıla, ola bu xil aletini izcil çeksiz aylınış altıda saxlap durdu. Şuna dünyada haqiqi ölmeydiğen tən dəb atıldıgan bir xil hayvan ba deyilsə, ondaqda uçokun mayak medozisi.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan ən çoğun təhdit nime digən temidi toxtalımız.
2: Mence uruş, çikinci dünya uruşuda qaza qılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık. Yer şehirde 800 milyonun artık adam yerli açarçılık içinde durmadı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naiti korkunuşluk.
1: Şundak. Emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmez ki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ dəyliyik.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzuş sebeplik. Yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşı durgucu hücrelerim bekle acizlap gitti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim kattık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqtin geldim.
6: Mən pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğur mən.
6: Cümekni çın etmektu. Mən evrez yoluğa ikip gittim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Tuyuksuz onun yaqısı esilip, burnuğa bir muş urdi. Arkadılla o Wang Xiaoqiangni yerge yıkıttı. İkisi pomdaqlaşıp ketti. Bir azdan keyin Wang Fang tuyuksuz toxtap qaldı. Wang Xiaoqiang derhal saqchixanağa telefon qıldı. Şunun bilen saqchılar vaqtida kelip Wang Fang'ı tutup aldı. Wang Xiaoqiang mı doktorxanağa elip berildi. Doktorxanada təşürtiş arqılıq Wang Xiaoqiang'ın burun sonki ve burun arı sonki sunğanlıqı məlum boldı. İş ötkendiyken keyin Wang Xiaoqiang Wang Fang üstüdün sot məhkəmisiga dəva qıldı. Ondaqta məsbop qilib adam ursa zadi qanun javobgarlığını üstüge alamdı. Bu dilo misali məsbop qalğan hukuk çıqılğıcının javobgarlığı xalas qılınamdı degen məsələge çetilidi. Haqtilab qanun dasturida bu haqta belgilimi çıqırılğan bolup, toluq haqtilab hərəkət iqtidarıqı ege kişi məsbop qilish narkoz dorisi yoki ruhiy dorilarni kels kelmez işiltiş sebebidin öz hareketini vakitlik ankara almay yoki kontrol kılalmay başkalarını ziyan uçuratkan bolsa belgilik hukuk çekiliş cevapkarlıkını üstüge iliş şart. Wang Fang'ın öz hareketini vakitlik ankara almaslıkı mespop kalganlıktın bolgan. Yani kilim onun hareketi Wang Xiaoqiang'ı eğir cismani ziyan uçuratkan. Şuna Wang Fang mespop gelip adem zehirlendirgen bolsa mı? Lekin mespop kalganlıkı onun cevapkarlıkını halas kılıçtan asası bulalmaydı. Amallık başkuruş ceza kanunu diye de mes kişi amallık başkuruş kılaplık kılsa cazalaş kereklikki belgilengen. Adem mespop kalganda özü xevip etidu ya ki başkalarının cismaniyetige, mal mülkige veya ki amivi bir xatirlikke belgilik tehdit edip geliyordu. Şuna ulanın mesleki yeşilgüce qoğdaş xarakterlik tedbirlerinin kolunup hareketini çekleş gerek. Başkalağa ziyan yetkilsse, kanun boyunca hukuk çıkılış tölem cevapkarlıkını üstüge alıdı. Şunun için Wang Fang özünün mesbop gelip, Wang Xiaoqiang'ı yetkizgen ziyini üçün kanun cevapkarlıkını üstüge gelip, Wang Xiaoqiang'ın barlıq ziyanlarını tölep veriş gerek. Araq içip cinayet ötkülse, okşaşla kanunun cazasını tartılıdı. Bunun sebebi mundaq. Birincidin, bir adam mesbop kalganda pekat kontrol kılış iktidarlı acizlap kalıdı. Yani mes bulup kalganda kandak işini kılsın bolu dağalıkı, kandak işini kılsın bolmaydıgalıkı karta tonişi yanılı heli uçuk boludu. İkincidin, eğer kanunda harak içip cinayet ötküsse, cinayi cevaplarlık tartıldıgalıkı belgilenmişse, ondakta mes bulup kalganlıkını bağını kılıp, kanun kılıp cinayi hareketlerini kılıdıgallığa pürset tuğdurup verip, bazı meslelerinin cinayet ötküsüş delillerinin yüz birişiği bağını bulup, cemiyetke ve başkalarına tekimi zor ziyan peyda kılışı turgallı gep. Şuna devletimizin cinayetler kanunu da mesle cinayet ötküsse cinayi cevapkarlık tartılış kerek de belgilengen. Yani teki meslekli yenik yeni hiltip cazalaşının asas kılışkı kettip olmaydı. Yani teki meslekli yenik yeni hiltip cazalaşının asas kılışkı kettip olmaydı. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturu'nun 1190. maddesi de mundaq belgilengen. Toluq Hak Talep Hareket İktidarı'nı iki kişi öz hareketini vaqtlıq ankara almay, ya ki kontrol kılalmay başkalarını ziyan uçuratkanda hatalıqı bolsa, hukuk çıkılış cevapkarlıqını üstü geliş gerek. Hatalıqı bolmasa, hareket ikisi özünün iqtisadi ekvalı qarap ziyanlanğıcıga muvafiq tölem veriyordu. Toluq haq talep hareket iktidarı iki kişi mesbop kılış, narkoz dorisi ya ki ruhiy dorilarni kels kelmez işiltiş sebebidin öz hareketini vaqtlıq ankara almay ya ki kontrol kılalmay başkalarını ziyan uçuratkan bolsa, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü geliş gerek.

ve ruhi sağlamlığına faydalı bulup, Wang Efendi'nin balı bir kişideki faydalı şerait süpüte de oylu şişkı buludu. Halbuki Can Hanım'ın ilgideki kırmı çeklik bulgaşka, kısa vakit işçi de balını okşaş mukim maddi kapalat bilen təmil yenmeydu. Ahırda sot mekkemesi Can Hanım'ın barlıq dəva təlbini rədqiliş doğrusu da hüküm çıkardı.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bulu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzarligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Halokat. Hayatımda ahırgıcı bulanmaslıkka gözün yetse, hayatında menba deme. Bana ümit verme. Ümitsizlensem bir aram bulayım. Çaşlarımın tal pilığa, mınlaçı ümitini çekip, söygü derhimin şahşehini sen üçün egip, pekat senin söyledim. Hayat gülhane söygü otunu tutaştırıp köydürenmese gerek yok. Barlıkını, barlıkın bilen söyüşke vədi kığan kalbim, söymeyen kalbini eritenmese mi gerek yok. Ama mağrurluğumunu kayırıp koyup sanışını dey. Ya kel, söygün söyle. Ya ket taşla, arkana karma. Lekin, söyüş ve söymezliknin çigrasını turvanma.

چون بمب سن دیدی. کشیلیکم گه عاشقمن دیدم. صدکن سن دیدی. لیکن دوت امس من دیدم. نیمش کشین سن دیدی. قلبم بلن معامل قلمن دیدم. جمجیلیکتن نیمه تابدیم دیدی. Özümü çoğunkuru düşünüşünü taptım dedim. Sen özgermem sen dedi. Sen özgergen de özgergenimini görürsen dedim. Vazgeçtin mi diyen idi. Menden vazgeçkinini bilginimde çokum vazgeçimen dedim. Ökünmem sen dedi. Ökünüşünü başkalarına kaldırıp koydum dedim. Söyem sen dedi. Söyülmeyi durup söymeyim ben dedim. Puşayman kınmam sen dedi. Puşayman kırgınımda hiç kimge kayıt işemez bulum ben dedim. Demek durmuşta biz barabara çoğun bulumuz. Küçük işlağa hayranı hız kalıdığan güdeklikimizden her bir işlağa sus muameli kılalaydığan her bir işlağa kırışıp kınmasından Belki özümüzü çarçatmaydıgan intayın rahat bir tuyğunu tapımız. Bu çağda her kandak bir muhabbetinin özüra buluduğalıqını düşünümüz. Bazı işlerinin biz birli tarafının küçüğünü bilenme aman okşaş netice buluduğalıqını düşünüp yitimiz. Bu şundak çağda her bir işlerine sus muameli kılışını bilişimiz gerek. Kınımdak bolsa güzel küylerimiz dostlarımızın azadi keyfiyatı Kuşal kuramlıkı üçün.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakında ilan kılıngan 2026 yıllık Cungu Tengiz Okyan Taraqiyat Körsatküçü dokuladıdı körsülüşçe, 2025 yılı Cungu'nun Tengiz Okyan Taraqiyat Körsatküçü 132.10'dan 3 bulup, aldıngı yıldakiden 2.10'dan 5% aşkan. Tengiz Okyan iqtisadının yuqarı sifatlik taraqiyatı puxta qadam bilen ilgiri sürülüp, Tengiz Okyan küçlük dövlüt kuruluşuna yeni

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, kandak ağında Nimkeş Optomobil Sodası'daki saxtılıqdın önümlük saxlanğılıp oludu. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berdi.
1: Memleket bu içe Nimkeş Optomobil Bazırının sodu kölümü Bultur Tuncu Qettim 20 milyondan eşip, sodu somisi 1 trilyon 290 milyard yuengi yakınlaştı. Muhbirinin təşürüp bayqışça, kəsip tez tərəqi qilişinin arqısı da Musapini xalıqancı özgərtdiş, Hadisi yüz bergen avtomobilning yoshirin xavfini qasdan yoshirish, suvda qolgan avtomobilni remont qilgandan keyin qasdan bozorga silish qatorliq qalaymqan ahvollar gavdilik bo'lgan. Hatto tizimdan o'chirilgan tekshirish apparatlari saxta doklat chiqarib, masili bor avtomobilga kafolat berib, iste'molchilarning huquq manfaatiga og'ir ziyon yetkizgan. Musofa farqi 10 hissa bo'ldi. Tekshirish apparati qaytadan tirildi. Muhbirning tekshirib payqishcha Nimkeş avtomobil sodasidagi heylimikir tasavvurimizdikidan mu yushurun qilibdan chiqib ketgan bo'lib, har bir halqaga iste'molchilarni dastidigan tozaq yushurungan ekan. Kilometr ko'rsatkichini 5 minut tanshabla musofani keyniga yondirib, haqiqiy musofa bilan 10 hissa farqni paydo qilish. Kilometr ko'rsatkichini tanshash allaqachon kasb maqbiyati hisoblanmaydigan bo'ldi. Lekin chekdan eshish darajasi kishini yanila Аңтан қалдырды. Гэнсу өлкісі Чыңшэн Найялік халық сот мәккімісі бұлтыр 11-ші айды өкімі елан қылған бір әқтәләп мажырасыды көрістілішчә, Чың фамилілік істемалчы 103 мүн юэнгі сеті олған Баума маркілік автомобилның мұсапісі аран 18 мүн километр болып, әқиқи мұсапісі 180 мүн километрға еткен. Өлчігішіні 5 минуттыла таңшап болғылы болады. Jangshidagi bir Nimkeş avtomobil sotish korxonasining aloqador mas'ulining aytishicha, ba'zi avtomobil savdogarlari tekshirishdan o'zini qochirish uchun pribor taxtasiga signal to'sqish o'rnatadigan. 10 qitimlik hodisa. Si to'rik kesilib ketishini og'zining uchida mujmal so'zlab o'tib ketish. Avtomobil savdogarlari voqeani qasdan yashirib, og'ir ishni yuzaga tushandirib, maxsus arzinig'i yugiradigan iste'molchilarni qasildi. Шандун өлкісі Бенжоу шәрлік ұттыр қалық сот мәккімісі бұлтыр 11-ші айды өкім чықарған бір әқтіләп делосыды көрістіліше, Ча фамиллік істемалчы 144 800 юэнге бір ауди сеті олған. Сатқучы томтақлы қылып, адысы бар деген. Кейін істемалчы Ча фамиллік бұ автомобилның 10 қетім адысыге ұчырғанлықыны. Си төрікінің еғір адысы сәуабідің кесіліп кеткенлікіні. Егір бихаттелік үшірін қауіпі барлығын байқыған. Чоң адысыны бір кеттім соқылған дәу алған. Істемалчылар гумалланса, олар бихаттелік леми алмаштырылған дәп түшендірген. Бәк сүріштіріп тұру алса, шопыр ехтиясызықтың соқып қойған дәп ялған етқан. Кәсіп саасыздікі бір кішінің білдіріше, автомобил содыгерлері әтті істемалчылардың кемлейік вә тоқтамны тұтып, сынығы елішін тәләп қылып, істемалчы автомобилның адысыг ұчырғанлығыны беліду деген дәл спатны сақлып алған. Бұл қыл мәшғулат кәсіп үшірін қайдысыг айланған. Тізімліктің өчірілген тәкшіріш аппараты қайт тірліп, сақты доклад чықырып, адыс үз берген автомобилға капалет беріш. Мұхбір зиярет арқылық, Бәзі тәкшіріш аппаратларының мұлазыма тәққейліш үшін, автомобил зәхмінің көріп тұрып, көрмәскі салғалықыны. Әтті тізімліктің үчірілген тәкшіріш аппаратының сақты доклад чықырып бәргенлікін байқыды. 2024-й жыл 9-й айда істемалчы Яу фамиллік 58 мүн юэнге Хонда Аккордтың бірін сетіп алған. Сатқучы бір тәкшіріш аппараты білен алақылышып, автомобилны нәқ мейданға апырып тәкшірткен. Әмді яу фамиллікке бағалаш докладыда автомобилның чатықы йоқлығын ұқтырған. Әмі істемалчы яу фамиллік башқа аппаратларға авалы қылып тәкшүртіш арқылық, бұ автомобилның сол алды тихлеме, оң әй төрікінің шәклі өзгіріп кеткелігіні. Ел қалдысы білен бихаттелік тасымысының ремонт қылынмағанлықыны. Зор адысы үзберген автомобилға тәвә болыдығанлықыны. Бұныдың үлгірей сатқычы ала қылашкен текшүріш аппаратының ішкі тарап содылышыштың бұрынла тізімдің үчіріш рәсметіні бежіргәлікін байқыған. Үшті күнні ешеш тәс бұлыш. Нимкеш автомобил қалаймқан адысы қайт-қайты чәкілісімі түгі мәслік. Кәсіп саасыздікі зияретін қобыл қылған кішінің тәкіл қылышча, Нимкеш автомобил содысыздікі тәләй құтысы қиын әхвали, ек сәбіптің келіп чыққан болмастың, бәлкі үчірні тәкшүріш қиын бұлыш. Оқуқны қоғдаш тәнерхи юқыры бұлыш. sallıq məlumat tosqını buzıb taşlaş qiyin buluş, qatarlıq köpxil amıllarının qirəlişib ketkəlikinin nəticisi işkən. Uçurunu təkşürüş təs, optomobilinin rast yalğanlıqını köz bilən pərq etiş qiyin. Nimkeş optomobilinin hər birinin əkval oxşumaydı, hər birinin bağası oxşumaydı. Kəsibdə birlik gəlgən süpət ölçümü kəmçil bulub, sodigərlərinin optomobil əkvalını tallab aşkarlışıqa məşğulat boşluq qaldırılğan. Sodi xarakterlik təkşürüş aparatları doklatının inaviti təkşi əməz. Organ igiligən optomobil yadroluq sallıq məlumatını adətdə ammığa elan qılmaydı. İstimalçılar əməli müsapə, hadisə xatırısı, töləm təpsilatı qatarlıq uçurlarını təkşürüb inıqlamaqçı bolsa, yuqarı həq töləydü, yəki sürüşdürüşkə amalsız qalıdı. Hukukunu qoğdaş tənərxı yuqarı, əl qilişini tələb qiliş nait təs. Canşı ölkisi Nənçan şəhərlik optomobil remont qiliş və təkşürüş kəsbi cəmiyyətinin texniki məsləhətçisi Yen Çin Yang tunuşdurub mındaq dedi. Növətdə dövlətimiz məmləkət bu içi birlik gəlgən hadisi yüzbərgən optomobil, sudu qalğan optomobil və optomobillarının qorulma xarakterlik zəximlən işini bekitiş ölçümünü texi elan qılmadı. Sodigərlə bilən istimalçılar öz gepidə çın turdi. Nazarət qiliş, başquruş tarmıqının eniq hökum qiliş asası kəmçil. Macirani mürəssə qiliş intayın qiyin. Şanrahu şəhəri ahalisi Cav Familik 250 min yöngə bir boşıcı esiti valğın. 20 ilə edigən dinkin əməli müsabısının 200 min kilometrğa yıqınlaş qalıqını. Əmma körsətkən müsabısının aran 90 min kilometrdən aşqalıqını bayqqan. Optomobil dükkini toxtamdiki müsabı sanıqa kepirlik qılınmaydı digən uşaq xətlik maddı bu içə cavabkarlıqını üstə gelişini rət qılğın. Gerçi Cav Familik axırda dəva duftub çıqqan, sot məkkimisi optomobil dükkini 250 min yuan optomobil setiliş pulunu qaytırıb berişke. Həm də 3-əsi töləm pulu üçün 1 milyon 350 milyon töləşkə hüküm qılğan bolsumu, ləkin muşunun qoxşaş deyil onlarda, nurğun istimalçılar satqıçının optomobil əhvalını qəstən yuşurğanlıqını, dəlil ispat körüstüb ispat deyalmıqanlıqı, ya ki, uzaq müddətlik dəva tənərxini üstəgilişqa qorbi yetmigəlliki üçün, axır, boldı qılışın tallaydı. Köpxıl sallıq məlumat tosuqı tüpəyildin, optomobil əhvalını sürüşdürüş cəhətdə uçur tosalğısı görüldü. Optomobilların tizimlaş, hadisini bir tərəf qiliş, suğurtu tölümü qatarlıq sallıq məlumatlar oxşaş bolmağan tarmaqlarına təvə bulub, tarmaqlarının sallıq məlumatları öz ara tutaşmay, buzub ötüş qiyin bolğan sallıq məlumat yiganı arlı şəkilləndi. Onun üstüge optomobil sallıq məlumatları məmləkət bu içə torlaş durulmağanlıqdın, rayon alqıb soğudu qılğanda başqı cayda remont qiliş xatırsi və ilgirki töləm uçurlarını ünümlük sürüşdürüş təsk toxtudu. Belgilimige xilap qılgan sodigarla sallıq məlumatdiki qarangu rayondun paydınlip, adisi yüzbergen optomobil, sudu qalgan optomobilini remont qılgan dinkin bazarğı saldı. Yen Çin Yang mındaq dedi. Sallıq məlumatlar ayrı vitilgenlikdin nazarat qiliş başquruş tarmaqları bütün zəncirini nazarat qiliş, başquruşnun yepi xalqısını şəkilləndürəlməy, optomobillarının mükemmel oborut yolunu sürüştürüşke amalsız qaldı. Qanun belgilemege xilap qılmışlarga pürsət qaldırılıp, bazardaki qalaymıqançılıq yanımı küçüyüp getdi. Sallıq məlumat tosqını içip, nopozluq həqsiz sürüştürüş sistemisi bərpa qiliş. Nimkeş optomobil soğuduqçuri eniq bolmaslıq. Nazarat qiliş, başquruş qiyin buluş qatarlıq məsillər qarta, canşi qunan orqini mənbədin bösüş asıl qilip, hökumət kepil buluş, bazar maslişiş, amma nəpgerişdək qiliplaşqan yolunu tepib çıxıb, nopozluq optomobil əhvali sallıq məlumatını təkşürüşünü naiti asanlaşdırdı. Köp tərəbinin nopozluq uçurlarını birləşdirib, sallıq məlumat yiganı arılı məsilisini həl qıldı. 2023-ci ili Canşi ölkülük qunan nazardı, Canşi mülazimət süpsiqi tayinib, ölkə dərəcilik nimkəş optomobil soğudu uçurunu təkşürüş süpsi qurub, optomobillarını tizimlaş, ötünüb beriş qitim sani, rəniqə qoyub peçətləş qatarlıq asaslıq sallıq məlumatlarını əqsiz içib etdi. Supa işqirişdirilgəndin kin, gərçi bəlgilik ünüm asıl qılınğan bolsumu, ləkin tüp məsilə əl bolmadı. Canşi Guan Tarmıqı köpqətim Şanxayı berib söhbətləşib, məmləkət boyca muntizim yol arqılıq, optomobil remont qiliş, tölən beriş umumi sallıq məlumatını igiləb, Şanxay şəhərlik ixtisat uçur mərkizi bilən əmkarlıq asıl qıldı. Ölkçide xalıq mal-mülük suğurtisi, Tiniş Okyan suğurtisi qatarlıq 4 baş suğurt şirketini qatnışıqı mastaşdırıb, optomobilin qorulma xarakterlik zəximlənişi, көп соммылык төлөм бериш, суды кылыш, от кетиш катарлык ашкычтык учурларынын амысын сыпыга киргизип, ядролук салык маалымат кемчил болушта кемтиликни түптөн толдурду. Супа ыктыдары лаясы алалаштырылып, автомобиль эквали учурун бир карапла белгили болду. 2025 yılı 11. ayda yukarıqı süpünün 2.0 nusxısı resmi işe kiriştirilip, Gungan katnaş başkuruş, suğurdu tölümü, optimobil remont kiliş qatarlıq köp ölçemlik sallıq məlumatlar birleştirilip, tekşürüş məzmuni remont kılıngan orun, remont kiliş səbəbi, tölüm qetimsani qatarlıqlarıca inçkiləştirildi. Amının çünüşü və yaxşı işiltişige kolaylıq yartış üçün, süpa, kök, seriq, qızu seriq, Kızıl tötkül ren boyunca derecegi ayrış mekanizmini yol koyup, optomobilin aşkışlık uçurlarını bivast körsütüp verdi. Bunun bilen optomobil ekvalının yakşı yamanlıkını bir karapla bilovalgılı buldu. Hazır kadar supunun teşhiriş miktarı cemi 1 milyon kettimden aştı. Bazarının emeli ihtiyacı uygunlaştırılıp, ticaretçilerinin subyektlik mesuliyeti küçeytildi. Nimkeş optomobil bazarda uşak ticaretçiler köp buluş, Ticaret tarmak buluş alayidlikigi karta, canşi güven tarmakı aldı bilen başlamış karxanlarda bir optomobilga bir kod buluş endisini sınak kılıp, setildiğen optomobilga məxsus sürüştürüş kodu çapıldı. İstimalçılar skanerlapla optomobil ekvalini təkşir eləydiğen buldu. Optomobil ilgisi inkas kılığa məşğulat mürəkkəb buluş məsilisi karta, canşi güven tarmakı bir dukanga bir kod buluşunu əlalaşdırdı. Birla işkili kod arqılıq dukandaki barlıq optomobil uçurlarını körgülü buludu. Optomobil setilgan dinkin bir kunupku bilen münasibetlik uçurlarını üçürgülü buludu. Canşi güven tarmıqının emeliyeti Nimkeş optomobil bazarını kalıplaştırıp, terakki kıldırışka yeni yol eçip verdi. Supının 2.0 nusxisi Devletlik Sallıq Məlumat İdarisi tərəfindən ikinci türkümdeki amevi sallıq məlumatlarını kollanış ülgü muhit kuruluş tizimlikigə kirgizildi. Canşı ölkülük güven nazartı, katnaş başkuruş baş ettirdi, optomobil eydeşini başkuruş tarmak ettirdiğinin başlığı Yang Yufeng tonuşturup mandak dedi. Biz supunun tekşürgülü buluştun, tekşürüş asan buluş, karak geliş, toluk kaplaşık karap kadem taşlışıga bütün küçümüz bilen törtkü bulu attımız. Canşı güven tarmakı supunun tekşürüş mezmununu üzüksüz beytip, mulazmet iktidarını kenay tutu. Şunu olan bile tarmaqlara hemkarlaşıp nazarat kiliş, başkuruşunu küçeytip, bazar nazarat kiliş, başkuruş, soğudu işleri qatarlıq tarmaqları bilen birleşip, kesip ölçümünü mükemmelleştirip, optomobil ekvalini yuşuruş, yaman niyette aldamçılık kiliş qatarlıq kanun xilap kılmışlar qarta, kanun icra kiliş salmığına aşırdı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Qaysı tema toğrısıda paranlaşsaq, yan telefondaki əplə şu tema toğrısıda məzmun təvsiyə qısa, bu yan telefonun oğurluqçı anlıqalıqıdır mı? Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxti xəbər berədi.
1: Siz nomandaq keçirmişiniz bu oğamı, baya dostunuz bilən məlum qıl tanışıqış toğrısıda paranlaşqan bulsunuz, mal seti vağanda əp dərhal münasətlik elallarını sizə yollab berədi. Samavar şorpisi yegüsü barlıqını tılgı ilib, bir dəmdələ yıqın ətrapdiki samavar şorpisi dükkanının elanını körvalalaysız. Bu xil nemi to'g'risida paranglasa shuni tavsiya qilishdek tasodibiy to'g'ri kelib qilish kishini qattiq o'yg'a soludi. Ajiba, yon telefonim rostli 24 soat mening gapimni o'g'irlikcha anglamdi. O'g'irlikcha anglashning haqiqiy ahvolini ichib tashlash. Texniki jihatdan mumkin bo'lsa-mu, amaliyoti muvofiq emas. Yon telefonning o'g'irlikcha anglash yoki emasligiga javob berish uchun oldi bilan texnika prinsipi va amaliy tanarxdan iborat ichki o'lcham bo'yicha ko'zitish kerak. Texnika qatlamadan qaraganda, app haqiqatan mikrofonni yotkab ishlatish huquqi orqali ovozliq sonliq ma'lumot to'plash mumkinchiligi bor. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, yomon g'arazlik programma hatto harakat senzoridan foydalanib, uskunaning ovoz yangratqusining tavrinishdan hosil bo'lgan signalni tutib, tovush mazmunini hukm qila oladi ekan. Ammo texnika jihatda yo'lga qo'yishga bo'ladi deganlik reallikda umumiyuzlik yuz berdi deganlik emas. Jungo elektron texnikasini o'lchamlashtirish tadqiqot yurti to'r bexatarlik markaziy baholash tajribaxonasi e'lon qilgan tajriba dokladida ko'rsatilishicha, orqa sahnada davomli un ilish yon telefonning tok sarfiyotini normal vaqtdagidan taxminan 27% tezlatib yetadi ekan. Hamda ko'rinarli qizish va qitibilish agishib keldi ekan. Odatki abonchilar kundalik ishlatish jarayonida bu normal sizliqlarni tamoman his qila oladi ekan. Shuning bilan bir vaqtda yon telefon mashg'ulot sistemasi holat stondagi yorqin nuqta orqali har vaqt mikrofonning yotkab ishlatish holatini ko'rsatib berib qolmay, yana orqa supida 1 minut uzib tashlash mexanizmini bekitib, o'g'irlikcha anglash harakatini uzib qo'ydi. Mikrofonning huquq doirasini faqat oldi supa app egallaydi. Ko'p xil nusxadagi app birli vaqtda o'g'irlikcha anglash orqali bir-birini uzib qo'ya oladi. Bu texnika to'siqlarni bosib o'tgan taqdirdimi ko'lamlashgan o'g'irlikcha anglash tannarxi odamni kengligi dajitdi. Aqli iqtidorliq til tavushlari sohasidagi ma'lum bosh shirkatning ovozliq ko'chirib yozish tannarxini misolga olsak, kuniga 100 millionlik abonenti bor app har kuni 1 soat unumli ko'rsatib olsa, yillik tijorat tannarxi 26 milliard 300 million yuanga yetadi. Butun kunlik ko'rsatib olish tannarxi 630 milliard 700 million yuanga yetadi. Aloqador mutaxassislar munolarni bildirdi. App o'g'irlikcha anglash orqali abonentlarni tahlil qilishning iqtidor baho nisbati intayin tuvan. Qonun xavf-xatari intayin yuqori ham oson boy qili bo'ldigan bo'lib, savdo logikasi jihatda butunlay put terab turolmaydi. Dal joyda tashviq qilishning bosh jinoyatchisi. Cho'ng sonliq ma'lumot analizi va app halqigan bog'linish. O'g'irlikcha anglash put terab turolmagan ishkan undaqdan nimini so'zlash, nimini tavsiya qilishning dal joyda yetkazilishi qayerdan kelgan? Javobi shu yerdagi cho'ng sonliq ma'lumot abonentlar analizidan. Aloqador mutaxassislarning tahlil qilishicha, app abonentlarning odatki ishlatish odatiga asosan tahlil qilib, ko'p o'lchamlik abonentlarning suratini shakllantirgan hamda buniga asosan xoslashtirib tavsiya qilgan. Abonentlarning analizi qancha mo'l bo'lsa, e'lon tarqitishning to'g'rilik darajasi va o'zgarish nisbati shuncha yuqori bo'ladi. App buni bilan foyda ola oladi. Necha 10 minglagan kichik e'lon yetkazish jarayonida hamon bir nechasi dal ishlatuvchilarning yaqinqi mazgildagi ehtiyoj bilan mos keladi. Kishilar bu tasodibiy to'g'ri kelib qilishga diqqat qilganda osonlar o'g'irlikcha anglash xato tuyg'usi paydo bo'lib, ongsiz holda uni yon telefonda o'zining suhbatini o'g'irlikcha anglashga taqab qo'ydi. Yana bir halqiliq omil qo'lnishchan sonliq ma'lumot bilan munosabatlik. Aloqa to'ri e'lonlarida umumiyuzlik dal vaqtdagi raqobat bahosi iqim miqdori sodi shakli qo'llandi. Abonentlar to'r ijtimoiy aloqa supsidi qabul qilgan elektronlik sodi e'loni e'lon supsi oshkorlash purustini birli vaqtda ko'p tarafga tarqitib, real vaqtlik raqobat bahosi orqali hosil qilgan natija bo'lib, elektronlik sodi supsi bilan ijtimoiy aloqa supsi o'tirsidagi sonliq ma'lumot almashtirish mavjud emas. Maxfiyatlikni saqlash qarshi deydigan gap bor. Avatish orqasidagi logikani tushunganda biz nishonli qo'g'inish tadbirlarini qo'llansak bo'ladi. Huquq doirasini boshqurishda eng kichik zaruriyat prinsipiga amal qilib, sonliq ma'lumot to'plashni manbadan to'sish kerak. Har oyda yon telefon huquq doirasi jadvalini tekshirib, mikrofon, telekamera, o'rin belgilash qatorliq sezgir huquq doirasini faqat ishlatganda ruxsat qilish yoki har qitim surishtirish qilib bekitib, app orqasida shaxsiy sonliq ma'lumotlarni xohlagancha o'qishdan to'sish kerak. Sisteminin əskertli signalıqı diqqat qilib, normalsızlıq bayqalsa, vaqtıda bir tərəf qilish kerak. Yan telefon iOS sistemisinin üstüde kızgıç seyrek renglik yumlak çekit payda bulup, Android sistemisinde mikrofon sin belgesi köründüğünde, kaysi apnan sezgür hukukunu yötkep işilti vatkalıqı dikkat kalış. Namuapuk yötkep işiltişini baykıgan aman, derhal takaş ya ki öçür vetiş gerek. Şunu bilen bir vakitte, aldı bilen hükümet taraf kolunu işçen app magazinden app düşürüp, inik bulmağın ulanmanı çekmeslik, ya ki NATO'nun şikili kodunu skanırlap yumuşak detal kaçılamaslık, yaman garazik programlarının bağlaş hukuku hatırdın sakılmış gerek. Xas elan tunuşturuşunu taqab, soda ız qoğlaşını azaytış gerek. Abonçılar yan telefon sistemisi təsis qiliş jarayanında elan ya ki xas təvsiyə qatarlıq aşkışlıq sözlərini izdəb, xas elan təvsiyə qilişini taqaş ya ki elanı ız qoğlaşını çəkləş qatarlıq tallaş türlərini tepib, məşğulat ipası buludu. Konkret məşğulat yan telefon markası qara pərqliq buludu. Qismən danlıq markalıq yan telefonlar yenə qayta elan pərqləndürüş bəlgisi qoyuş iqtidarı bilən təminləyən bulub, qərəlik qayta təsis qiliş arqılıq elan sodigərlərinin işlətkücülərinin salayitigi boğan halqım əməli bağlanışını üzüb taşlağılı buludu. Yan telefonun hukuk dairesi ve kliyoca atılını yakşı başkuruş, özünün məhbiyetlikini en hakiki qoğduğallıq. Bir neçə minut vaxt sərib qılıb layihəni təkşürüb, şəxsi sırını qoğdaşını kündülük adetinizgə aylandırıb elin.

dedi. Kızım hazır fakat hafta ahırda uyku kaytudu. Lekin mektepten kaytıp kesla karvatta yitip yan telefon gördü. Neticesini tüvelip geçişi karganda ben onun cismani ve ruhi sağlamlıkıdan tihim ensireymen. Tatil koyup vesla öyde kıskı video gördü. Savaqdaşları bilen sırtkı çıkıp oynamaydı. İşimi cazbop kaldı, körüş kutu tüvelip, eğirliğimi yeniklep getdi. Bundaq keti verse kanda kılış gerek. Jiangsu Nanjingdeki Chindanning balasi bu yil amdini 3 yaşqa kirgan bo'lib, qisqa videoga maftun bo'lib qolgandan keyin, eng yaxshi ko'radigan cho'chak kitobi, karton filmlarni ham ko'rmaydigan bo'lib qolgan. Apsi mundaq deydi. Ilgari men uyga qaytib kelsamlar, u meni o'ziga amra bo'lib kitob ko'rishga, kubik tizishga chaqiratdi. Yaqindan buyon bag g'alva qildigan bo'lib oldi. Menga chaplishib kelib, yon telefon o'ynayman deb turib oldi. Bu haqiqatan odamni andishiga soldi. Yaş ösmürler köktaşlıq kitabı Jungo Kuramığı yetmigallarının alaqı torudun paydalınış dokulatıda körüstülüşçe, Kuramığı yetmigallarının torugu çıkış nisbiti toynuşka başlağın. Muhbar tekşürüş davamıda yana köp kısım Kuramığı yetmigallarının toru kısqı videosunu körgende yaş ösmürler endisini aşmaydıqallıqını baykadı. Bir kısım Kuramığı yetmigallar kısqı videodun özünü tartış üçün yaş ösmürler endisini kolunup baqqan. Lekin uzaq ötmeyla taşlap koygan. Çünkü o minin körüş vaktimini çekilip koydu. Vakit pek kıska. Onun üstüge yaş ösmürler endisini yol koygan dinkin, işçideki mezmullarımı yakşı bulmaya kaldı. Ben atanamın kimlik numarını yadlap buldum. Yaş ösmürler endisinin alkı pötüş, mağı nispeten azraq mı tesemez? Dedi, Xıbi Baudin'den kelgen bir toluqsuz otur mektep okuvçisi muhbırga. Yaş ösmürler endisinin əgip ötken dinkin, yeşiği mas gelmegen, çakını kıskı video mezmullarının kuramığı yetmegenlerinin cismani ve ruhi sağlamlıqı elip gelgen selbi təsirge sel karışkı bulmaydı. Hatta aldınıp kiliş xalpimu mevcut buludu. Kıskı videodaki nacar mezmullar cismani ve ruhi sağlamlıqa iğir təsir yetküzüdü. Nemişka kuramığı yetmegenler kıskı videoga mestanı bulup kalıdı. Beijing Sifendaşösi Kanun Şöyeninin profesori Liu Deliang'nın karışca, hazır kısqı videoga maptun buluş naiti umumlaşkan ijtimai hadisiken. Çünkü kısqı videonun özü kısqa hem sarxıl bulup, icadiyette okşaş bulmağan kişilerinin kızıqışını tutarlaydıken, hem de hesaplaş usulğa asasen karatmalıqı boğan alda tavsiye kılıdıken. O, kuramığı yetmigenlergile emez, kuramığı yetkenlergimu naiti jalıp kılış küçük iyi hesaplandıken. Beijing Daşösi Psikika ve Biliş İlmi Şöyeninin dotsenti Zhang Xin mundaq dedi. Kuramığı yetmigenlerinin kısqı videoğu maptun bulup gelişinin asaslıq sebebi, real turmuşta bazı ihtiyaclar kandırılmağın. Meselen, hemraları bilen boğan münasette kollaş, ya ki illiqlik eskıl almaslıq qatarlıqlar, kısqı video arqalıq bu boşluğunu məlum derecede toldurgan. Şunun bilen bir vaqtta kısqı videonun vaqtıda inkas qaytırış alaydılıkı bar. Ögünüş uzun jaryan bulup, vaqtıda inkas qayrışkılı bulmaydı. Vaqt uzargan seri, ula diktini kısqı videoğu kartışını xalaydıgan bulup kalıdı. Ondaqta, kısqı videonu uzun vaqt körüş kuramığı yetmigenlerinin psikiki sağlamlıqıga kandaq təsirlən elib kilidu. Zhang Xin mundaq dedi. Kısqı videonu uzun vaqt körgende kuramığı yetmigenler vaqtıda inkasqı erişki adetlinip kaldı da, inkasqa keçkip erişki berdaşıq beremeydu. Bu kuramığı yetmigenlerinin dikkat etibarığı bir kadar çoğun təsir körüstüdü. Bunun başqa, kuramığı yetmigenler bazı mas gelmeydiğen mezmullarını parıqlandırışkı amansız kilip, kısqı videonun təsirge tiximi asan uçurab, onlarının kımmet karşıgı təsir yetküzüşü mü mümkün. Beijing şəri yinki adukatlıq orunun adukati Yang Min mundaq dep qardı. Uzun mezgil kısqı video körgende, kuramığı yetmigenler bu xil azada addi muhitqi çöküp getip, tirişip ügünüşünü xalamaydı. Şunun bilen bir vaqtta, kısqı video icadiyetçileri köp ballarda tiximi köp iqim miqtarı üçün kişilerinin diktini tartıdığan baştima ve mezmullarını icat kılıdı. Sani köp olan kısqı video işligücülerinin seviyesi tekşemez. Uçur miqtarı köp, mürekkep. Muşundaq keti verse, kuramığı yetmigenlerinin toğrı kımmet karşı turguzışıgı mı təsir yetidi. Adukat Liu Jimundaq dedi. Kısqı videoda adette tez ritimliq ve gıdıqlıqıcı mezmullar işiltilidi. Kuramığı yetmigenlerini asalı xumar kıp koydu. Ögünüş, hareket qatarlıq başka paydalıq paliyetlerge sel karaydı. Şunu bilen bir vaqtta, uzun müddet kısqı video körüş kişilerinin dektini jığalmasını keltürüp çıxırıp, ögünüş ve hizmetke təsir yetküzüşü mümkün. Kısqı videoğu ziyade berilip getip, yüzdüran ijtimai alaqa ve hem türtkülükü sel karaganda real dünyadan ayrılıp gelişini keltürüp çıxırıp, kuramığı yetmigenlerini galite kıp koyuşu mümkün. Bunun başka kısqı videoda yine zoravallıq ya ki şehvani mezmullar buluşu mümkün. Bu mezmullar kuramığı yetmigenlerinin psikiki sağlamlıqıga eğir təsir yetküzüdü, dedi Liu Ji.
ата-аналар, мәктәп, җәмгыять ва иҗтимаи

Qadirlik dostlar, hayvanların hayati küçü küçlük, hayvanların muşunda qaysar hayati küçü iyi bulalışı, asaslıqı yanılı yaşaş mühiti bilen münasibetlik. Dalıda alay dekvallasa da təbili muşunda qıtadarıq iyi buludu. Məsələn, süvərəknin bir şey yok olsunmu, yanıla bir məzgül yaşayalaydı. Bu, haqiqatdan sırlıq iş. Ondaq da bugün, anlamaqa adamın aqli yetmeydiğen, hayati küçü en tan küçlük boğan, altıqıl qaliyeti canlıq bilen tonuşup çıxdınız. Birincisi, süvərəknin bir şey bulmasa 7 gün

adı kılıp, kanun kılıp cinayi hareketlerini kılıdığallığa pürset tuğdurup berip, bazı meslelerinin cinayet ötküzüş delillerinin yüz berişigi bağını bulup, cemiyetke ve başkalarına tekimi zor ziyan peyda kılışı turgallı gep. Şuna devletimizin cinayetler kanunu da mesle cinayet ötküzse cinayi cevapkarlık tartılış kerek dep belgilengen. Yani teki meslekli yenik, yenikiltip cazalaşının asas kılışkı kettip olmaydı. Yani teki meslekli yenik, yenikiltip cazalaşının asas kılışkı kettip olmaydı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturu'nun 1190. maddesi de bundak belgilengen. Toluk Hak Talep Hareket İktidarı'nı iki kişi öz hareketini vakitlik ankar almay, ya ki kontrol kılalmay başkalarını ziyan uçuratkanda hatalıkı bolsa, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü giriş gerek. Hatalıkı bolmasa, hareket ilgisi özünün iktisadi ekvalı karab ziyanlanğıcıga muvafık tölen veriyordu. Toluk Hak Talep Hareket İktidarı'nı iki kişi mesbop kılış, narkoz doğrusu ya ki roi doğrularını kez kelmez işiltiş sebebinin öz hareketini vakitlik ankar almay, ya ki kontrol kılalmay başkalarını ziyan uçuratkan bolsa, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü giriş gerek.

0: Rana kepillik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçilerle tersi kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukapat poli tarıhtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten tersi ötüatudu.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emmini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetli radyo alıkçılar, bugün 2026 yılı 10. ayının 12. günü, Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Cungucu sahiye ve sağlamlık tereqiyat yolu da kat'i tavrenmeyi minip, 15. 5 yıl mezgılı da sağlam cungu kuruluşu da hal kılığış ilgirleşini kolgu keltürüşkü türtkü bolaylı mavzuluk tepsili haber. Wang Hunin Vietnam parlamentinin başlıqı Chen Qingmin bilen körüşdi. Hubi zımını da yeni musabı başlandı mavzuluk tepsili haber. 3. pəsildə keyni keyindin ilan kılıngan sallıq məlumatlardın dövdümüz ixtisadının yaxşılınış vəziyeti namayan boldi. Cungu əşya obrutunun gülünüş körsətkücü o da 5 ay keyniyiş aralıqıdı boldi. Saudi Arabistan'ı köplügen halkara ayırdırımla hücumğu uçurdu, dedi. Yemen Kusay Kurallıqları Saudi Arabistan'ı Yemen'nin köplügen caylarığa havadın hücum kıldı, dedi. Hürmetlik radyonluğu uçula tövendi deyiqtinle haberlerimizin təbzili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbri. Xalqının sağlamlıqı milletnin ronaq tepişi ve devletnin kudret tepişinin mühim belgisi. Başucu Xi Jinping sağlam cungo kuruşta devletimizin ahvalını çıkış kılıştı için turup, cungoça sahiye ve sağlamlık terakkiyat yolu da katti tevrenmeyi menip, yeni devirdeki sahiye ve sağlamlık hizmeti fancinini katti tevrenmeyi ızcıllaştırı şart deb takitledi. 15. 5 yılının başlanış yılı da devletimiz davalaş, saklık saklaşının mühim noktasını tövengü ötkeş. Ela süpetlik baylıkını tövengü çürüşünü sıcıl ilgiri sürüp, davalaş bilen aldını elişini maslaştırış hizmet mekanizmini mükemmelleştirip, sağlamlık ötkülünü aldığı sürüşünü cemiyet idari kılışının her kaysı halkılırgı sındırıp, bağırlık kişiler topini, bütün hayatlık devrilikini kaplıgan sağlamlık müdafiye torunu ziş tokup, Cungoçu zamanı vilaştırış kuruluşu üçün puhtı sağlamlık asası saldı. Şam'ın daşıyosu karmakıdaki yürek kantumur keserlikleri doktorhanısı da perviş kollektipi, kadem halıtını analiz kılış esvabi, koşulgan radar arkılık közütüş, koşulgan akli kol saatten ibaret stroluk müdafiye sistemisini berpa kıldı. Keselhanıda yatkan yıkılıp çüş, xatırı yukarı bimarla ornıdın turup karvattın çüşken haman, sestranın əqli kol saati signal berip, sestrağa derhal karvat yenigi berip, bimarını qoğdaşını əskertidu. Şamın daşıyosu karmakıdaki yürek kantumur keserlikleri doktorhanısı, yürek işki keserlikle 5. bölümünün sestrala başlıqı Li Jiahua mındaq deydi. Bimarla doktorhanığa kirgende biz kadem halatını analiz kılış esvabı arkılık, kadem halatı binormal bir kısım bimarlarını doğru periklendirip, ulanı yıkılıp çüş xatırı yukarı bimarla katarığı kirgizimiz. Arkadın millimetre dolkulluk radarını içip közütümüz. Bu kelinikilik pervişçilerinin bimarlarını yıkılıp çüşünün del cahidi olduğunu ilişka yetekleşigi paydılık. Ama Adem'nin sağlamlığı, fukralarının güzel arzusu ve samimi ümidi. 2021 yılı 3. ayda başucu Xi Jinping, Fujian'da hizmet tekşürgende, halkının bəxtlik turmuşudaki bir en mühim körsət güç, sağlamlık. Sağlamlık 1. Kalgalarının hemisi onun kaynıdaki 0. 1 bolmasa, hiç nima bolmaydı. Biz ilgirki neticelerimiz asası da yanıla sahiye sağlamlık işlerini devamlık olgı silcitişimiz gerek deb görsetti. Halık hemmidin ela, hayatlık hemmidin ela. Başucu igizde turup Irak'ını görüp sağlam cungo kuruluşunu ilgiri sürüşke yönülüş görstüp bedi. Cayla, tarmakla, ammavi sahiye sistemisini mükemmelleştirip, ela süpetlik, yukur ünümlük davalaş mulazimeti sistemisi berpa kılıp, sağlam, medeni turmuş usulünü teşebbüs kılıp, sağlam cungonun güzel kartinisini üzlüksüz sızıp çıktı. Hareket kılışı kolaysız, sozulma.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atılmaydı seyipimizle başlayımız. Çöllük bostallık aylandırıldı. Bir bayan tenşan etkide, çeksiz çöllükte erle ayalla, kıyrıla yaşla ketmen bilen yer ağdırıp, sapan bilen boz yer açtı. Gemi kolap makallaştı. Şincan işlep çıkırış kuruluş bintani herbiyle boz yer özleştiriş mozida, boz yer özleştirip Çigranı Kogdaş namlık çoğun resimden aldı da, ekskursiyeçiler estaydıl kıyafet turgan bulup, huddi aşı kaynam taşkıllık yıllığa berip kalgandek görünetti. Cumhuriyetinin her bile boz yer

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ili 9 ayının 1 günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi 30 yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vəzifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Төртінші, принципті чың тұрыш, дадылық білен күрәш қылыш керек. Принципті чың тұрыш, коммунистланың мойым қысылды. Бір қадырның лаяқатлік яки лаяқатлік әмәстікіні өлчейдіған мойым өлчем. Азыр бәз қадырла, инақлық әмідін әла дегені хата түшіні біліп, әдісіла кән қорсақ болыш. Инақ өтішіні тәкітіліп, яқшычақ болып, Siyasi prinsipal meselelerde mücmellik kılıp, çoğun hak, çoğun nahak meselelerde anlık mütever bulabilip, naçar hadisele bilen kar bulmayı batıdı. Yani bazıla cihansazlık, yumulak tavuzlu kılıp, gep kılış, iş kılışta, işinin kelişige, vaziyetinin yönlişi kırıp, dolkongu bekip, iqı batıdı. Şamalgı bekip, iqı batıdı. Bu, partiyelik prinsipi kılap, onu katı tüz düşerd. Komünistler üçün itkanda, yakışacak efendi, hakiki yakışı adam emez. Yakışacaklık yolunu tutkalla, umumlu köyünü göpükmey, şahsi gerez kılıp beriludu. Doğru keyfiyatı ehmiyet vermey, çakınılık kılıp beriludu. Ula prinsipti çıntırganda, söz çöçek köp buludu. Noçılağı tigip salganda, Avarçilik köp boludu. Bişini içi tıkıp yürgende paydı köp boludu. Yıkınçılık kılganda dost köp boludu o dep karaydı. Kişile ezelden bundaklığa demi kıdılı külüp koyup geygen. Kunzı, yakışacakla ahlakını buzguçılığa dur digen. Bu, ek naakını ayırmaydıgan, başkalarını rencitmeydıgan yakışacak efendile emeliyette ahlakını buzudugan kişilere dur digeldik dur. Mıngzı bundak kişilerini eğiz burun yalışıp keyfiyatını buzudu. Zamanını bulgaydı o dep kargan. Kızıl ravaktaki çüştiki hem özü payda iliş hem başkalarını rencitmeslik diyen söz bundak kişilerini naiti caydı süratlep bergen. Yakışacaklık yolunu tutuşunun mevkası dılı mesele ba. Çünkü bundak kılış özgü yakışı bolgını bilen keyfiyatını işini buzudu. Nurgun paket şunu çöndürüp verdi ki, bazı cayla ve oğrulla da doğru keyfiyatına mayan bulmay, nacar keyfiyatının yamırap gidişi. Hizmette uzakçı vaziyet yaratılmasılığı, ziddiyet meselelerinin dölünüp gidişi, yakışacaklıkının evüc ilişi bilen ziş münasebetlik. Partimiz ezelden iştipaklığını teşebbüs kıp geldi. Lekin bu prinsipsiz iştipaklık emez. İştipaklığını İcabi, sağlam, ideyevi küreş arkılık işgı aşırdığan gep. Komünistler, parti birlikte, prinsipka ehmiyet veriş üçün küreş kılışka ehmiyet verici gerek. Prinsipal meselelerde hergiz mücmellik kılışka, hergiz yol koyuşka bulmaydı. Ondak bulmaydıken, partiye ve halk aldı da mesuliyetsizlik kılgallık, hatta cinayet ötküzgellik buludu. Çoğun hak, çoğun nahak aldı da prinsipte ehmiyet veriş gerek.

işimiz. Herkes Adem gerçilikke madara akılmasılıkımız gerek. Yoldaş Huan Kaç'ın Merkezi İnsan Teşviriş Komitesi'nin daimi şucilikini ötevatkanda partiye stilini tutuşta yüz örüştün korkmasılıkını otturup koygan. Onun bilen uzak yıl belli can kılgan kol astıdaki bireylen cinşi mihmanhanısı da hükümet pulu ziyafet bergende Huan Kaç'ın onu okşaşla katlık bir tırap kılgan. Aynı çağdaki Saudi Ministerliğinin ministeri Feng Zayuan mihmanhanısı da ziyafet uyuşturup pulunu az dölgen. Huan Kaç'ın Adem evet deyip ekvalını teşürüp inatılgan dikin onu bütün partiyede umumi uhturuş kılıpla kalmasın yine halık gezdi de aşkarlıgan. Partiyanın kadırları adıl iş kılıdığan, yüz hatır kılmaydığan rokkı iyi buluşu. Prinsipte ehmiyet berip, yüz hatır kılmaslıkı. Parti bilike ehmiyet berip, şahsi hissiyatkı berilmeslik gerek. Küreş her zaman, her makan mevcut. Nöbette dünyada yüz yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüş tezilişi batıdı. Cunhua milletinin ulu gülün işine emelge aşuruş, aşkışlık mezgilgi kırdı. Biz duş gelgen xavip xatar, xırız, roşen köpüyü batıdı. Hemişe tiniş gün ötküzüşünü oylap, küreş kılışını oylamışsak, emeliyetki uygun gelmeydi. Komünistler her vakit yamanlığa boy vermeydiğen, cin şeytanlığının korkmaydıgan, boşanlık kılmaydıgan cesaret, tezilet, şicaetki iyi buluş gerek. Beşinci, kaydige katkı raya kılış, töven çektin halkıp getmezlik gerek. Bu meseleni men ağzım talsımı kayt sözlep gelip atı men. Bugün yeni tekitlep seminlağı silip koyay. Partimizden bir kadrını terbiyelişi asan emez. Eğer kadırla özünü tutu alalmay, intizamga kanunu kılıp yaman yolu minip kalgan bolsa, partiyanın terbiyesi ve işençini yerde koygan boludu. Men bazı rehberi kadırlarının çirikleşkeliki, çükülleşkelikigi dair materyallarını gözem, intayın içini men. Ulanın tömürdün polatka ayın almakalıkıdın, epsosunu men. Ötkendi bir materyalını gördüm. Onun da bazı yaş kadırlarının emeldarlık yolu kadem koya koymayla tuyuk yolu kırıp kalgalıkı. Emdili bir orunun tayanç kadır bulupla ya ki rehberlik ornağı çıkıpla hıyanetçilik, çiriklik patkığı petip kalgalıkı inkas kılıngan. Ula hısıltını ahırda emez baştılı saklayanmıgan. Köpçilik bunundan ibret ilip İntizam kaydıdın ibaret bu kırışını her vakit çıngıtış gerek. Kaydıgı ehmiyet beriş, tövən çekini saklaşta, oldu bilen iyi kışın biliş gerek. Könülde iyi kış bolsula, sözde ihtiyaççan, herkette telepçan bolgulu boludu. Partiye 18. kurultuydan buyan, Partiye Merkezi Komiteti, çiriklik hadisleri karta çeklengen rayon bulmaslık. Toluk kaplaş, kılçı yol koymaslıktı çıng turup, katlık zerbi berip, ahırgıç tüzep, del caydı çöçütti. Lekin yanıla bazı kadırla öz senimi gidesep, karşılaşıp intizamı kılap kılıp atıdı. Ula intizamını, kaydını bilmeyi kalmaydı. Belki ula da kılçılık iyi kış duygusu yok. Ula ötküzgen hatalıkının kayısı biri partiye intizamı, devlet kanunu da inek çeklenmigen. Kılgan etkerlerinin kayısı birini ilgirkile sadır kıp bakmagan. Kadimkile Adem'de iyi kış bolsa öz beşimçili kılış kıp etin almaz. Neticede ahlak pezilet hasıl kılar. İyi kış bolmasa halıgınını kılır. Akıvette bala kazağı duçar bolur diye. Eğer Adem'de hiç kış bulmuşsa, her kandak yaman iş koludun kilodu. Bazıla hiç kışını bilmigellikten kişini çöçütüdüğen şunçköp yaman işlerini kılgan. Kadırla çokum hiç kışını bilişi. Özün tartıdığan, töven çekini saklaydığan bol işi. Partiyeden, halıktın, kanun intizamdın hiç kış gerek.
Tün qara

0: yeterlik. Nəzər dairimiz kən, ixtidarımız güçlük bolmasa, işlərini axsıtıp qoyumuz. Yaş kadrlarının zihni urğub durdu. Təpəkkürcanlıq, qobul qılış ixtidarı güçlük kilidu. Ula dəl qabiliyet yetildirdiğən, ixtidarını aşırdığan yaxşı məzgildə turuvatıdı. Şuna, çoxum vaqtını qədirləb, yaşlıq baharını boş ötküzmək, təşnalıq bilən ögünüb, bir dəqiqimi toxtamay yüksiliş kerek. Kitabdın ögüniş, bilimni beyitiş, qabiliyetini östürüşünün muyum yolu. Yoldaş Mauzdun, Adem bir gün tamak yemisin boludu. Bir gün uxlumusun boludu. Lekin bir gün kitap okumusu bolmaydı diye. O bir günde nurgun işlerini becirsin o, yanıla vaqtının içidin vaqt çıkırıp kitap okuydu. Çeçini yastı itip mu kitap okuydu. Yani teki satıraşkı yumurlu kılıp, siz işinizni kılıverin, ben mi işimni kılay? Biz bir-birimizgi dəxli kılmayımız deyitti. Biz manın moşundak vaqtının içidin vaqt çıkırış ve ketirginip ügünüş royini əviz aldırıp, köpürek kitap okup, yaxş kitaplarını okup, kitabdın əkıl paraset ve ozuq ilişimiz. Özümüzünü kaltıs çağlap, ügünüşki eğrenşimeydiğen, hizmetin bək aldıraş digene bağını kılıp, ügünüşünü boşaştırıp koyduğan, özünü bizeş üçün resmiyetkili ügünüp koyduğan işini kılmazlıkımız gerek. Ügünüşünü yaxş tutuşta, nemini ügünüş, kandak ügünüş meselesi var. Bir adamın zihni çeklik boludu. Hemmini ügünüp kitelişi mümkün emez. Kadırla hizmet ihtiyacı birleştirip ügün işi. Nemiş bilen şoğullansa şunu ügün işi. Nemi kem bolsa şunu toluklu iş gerek. Markizm nəzriyesini, bulup mu partiyanın yeni devirdeki icadi nəzriyesini ügünüp, partiya tarihi, yeni cungo tarihi, slahat içiviç tarihi, sosyalizmin terakiyat tarihini ögünüp, ixtisat, siyasi, kanun, medeniyet, cemiyet, başkuruş, ekologiya, xalqara qatarlıq her qaysi tarafdaki asasi bilimlerini ögünüp, öz hizmetini yaxşı işleşki münasebetlik, yeni bilim, yeni maharetlerini ögünüp, mesuliyetini toluq adaqlışta, zörür bolgan bilim sistemisini üzlüksüz mükemmelleştiriş gerek. Emeliyetten hakiki bilim çıkıdı. Emeliyetten hakiki kabiliyet yetilidi. Partiya ve devlet işlerinin çetiliş dairesi intayinken. Rehberi kadırlamı hemişe birli iş orunda işleyememeydi. Hemini ügünüp bulup, yaxşı ügünüp bulup, andın hizmet kılmen deyiş emeliyetki uygun kelmeydi. Şuna işligeş ügüniş, ügengeş işleşti çıntırış, rehberi kadırlarının öz bitilişi, ixtisaslığa ayınlaşıdaki mukarrar yol. Yeni Congo kurulgan dəslapki mezgilde, Deniz Armiyası kurulganda, Partiya Merkezi Komiteti yoldaş Shao Jingguangni Deniz Armiyası'nın sılın yönelikigi təyilleşini karar kılgan. Yoldaş Shao Jingguang əzəldin Deniz Armiyası bilen uçuruş bakmağa. Özümü su üzüşünü bilmeydiğen binem ördükü bolsa mı işligeş ügünüp, döltümüz Deniz Armiyası'nı yokluktun barlıq keltürüp, tez zora itip, Partiya Merkezi Komiteti tapşırgan vəzipini yaxşı oğrullıgan. Uruş yıllarını baştın keçürgen nurgun peşkadem inkılapçılamı əmiliyet davamında ixtisat, pen teknika, diplomatiya qatarlıq sahələrdeki kəsib əhliqə aylangan. Qabiliyetini aşuray desən, daim ügünüp dur. Piçakını ötkür bulsun desən, daim biləp dur. Bir yoldaş, əmiliyet davamıda çınıqqan dinkin, Adem bir işini qılğan siri, şunç qılalaydıqan bolu dikən. Qılğan siri, qabiliyet şunç aşı dikən. Qılğan siri, qılğus kili dikən digən. Elbette, Əmiliyyət oxşaş bolsun mu, lekin həqiqi könül qoyuş qoymaslıq, xulasiləşke, pikir yürgüzüşke mayır buluş bolmaslıq səbəbidin, asılatının az köp buluşi, yüksülüşünün tez astı buluşu mu oxşaş bolmaydı. Əgər aldıraşlı ötüp, ölük iş qılıp, işvazlıq patqıqı petip qalğanda, tonuş ve hizmet seviyesini östürüş naiti teski toxtaydı. Mən yukarıda təkidligen bir qancı noktunun həmmisi yaş kadrla sağlam ösüp yetiliş ceryanı da yaxşı əl kılışkı tegişlik temala. Sile uluq dəvirde yaşavad sile. Sile partiya ve dövlət işleri tərəqiyatıdaki cengi var koşun. Silahının işki maharetini obdan yetildirip, sapanı östürüp, kabiliyetini aşırıp, yoldun eğip gitmeyi, serptin düşüp kalmayı, koşundun ayrılıp kalmayı, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisasladın bulup, ikinci yüzyıllık kreş nişanını emelge aşırış için tırışıp işlep, partiya ve halkının ümidi ve mühim tapşırıkını yerde koymaslıklarını ümit kılımen.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuş mevsimi otriyaj yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisasladın buluş gerek namlı sözünün bir kısmını

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir, Nazaretçi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

0: 마냥 나이든
1: Sevimli dostlar, programımız qaytib keldik. Biz bugünkü programımızga mı əlliq qıdı muhabbetli küylərini orınlaşdırdıq. Qaraydıqan bolsaq, mış muhabbetli hayatta hər kim çıraylıq boğunu, ya ki kilişkən boğunu üçün emez, belki güzel bir kalbi boğunu üçün söyləyini de o muhabbet çin boğun boludu ki. Çin səmimi söygüsü boğunu üçün, vapadarlıqı, sadaqtı boğunu üçün, yüksek mesuliyetçallığı boğun üçün söylenen muhabbet uzun kıcı devam iteleyken. Bu muhabbet vakit kurtarmaydıken, kıskısı hiç kandak bir uğrunsuz sebep bilen özgürüp kalmaydıken. Her kandak bir muhabbet dersle başlanğanda, şünçilik kızgın bolsa, kiyin asla asla o muhabbet könüşkü karat meyişi mümkün. Bu çağdımı burun kısığılıkını, romantikilikini saklapmanganda, o muhabbet vakitinin ötüşü bilen, kişiki okşaşla yeni şiist duygularını ataklı alaydı. Alaydı hatır küllerde soğat tayarlaş, karşı tarafının tuğluğun küllerini tebrikleştim başka yine, kişikin muhabbetli soğatla, mesela karşı tarafının en amrak nersi katarlıkla mı, muhabbet küyüsün koşudu. Barcı muhabbetli küllerde romantik, muhabbetlik hikayelerinin yer buluşunu ümit kılınız. Kıynemize muhabbetlik nakşılarımız devamlı kozurunlarda.

Radyon Uçtuslar programımızın damlaştırı vatimiz. Biz fırsat sözüne turmuşumuzu nâit köp işildimiz. Şunu olan birge, fırsatını çiğn tutuş hakkıda her bir dostlarımızga nesiyet kılımız, ulan ündeyimiz. Emliyette fırsat diginimiz, şeyilerinin mahiyetlik kımmetkiye paydalanış vakti de geldik. Endi kişilerinin kelgüsü istihbalının kandak buluşu, üsüp yitiliş devirde, muşu fırsatlarını çiğn tutup, onun ünlülük paydalanışına bağlıq. Elbette kişiler yaşlık devrini bir işin ötküzüp, mürekkep ictimai turmuş kaynımı da çiğni kıdı. Çiğni kış bir demlik bulmaydı. Hüddü metal ot tavlangandek tavlanıp, yaramsızları çıkıp gitip, yaramlık sap metal kağandek tarihi ceryanını baştan geçirdi. Onun başka yine turmuşta biz rekabetki duş gelimiz. Bu rekabet yeni fırsatlarını yaratıdı. Biz bana muş fırsatlarını çiğn tutuşunu bilişimiz gerek. Çünkü bugünkü fırsat ütüp geçse, ete yani yeni fırsatının buluşunu atay. Fırsatının kıymet vakti okşumaydı. Bazı fırsatlarının oranını toldurvağılı bozsa mı, bazı fırsatlarının oranını mengü toldurvağılı bulmaydı. Fırsat Adem'ni aldırdıdı, çarçıtıdı. Fırsat yani Adem'ni çenik durdu. Ünüm geliştirdi. Fırsatsız baylık, baylıksız fırsat bulmaydı. Çünkü fırsatını Adem öz tırışçallık arkalık yaratıdı. Şun aşka fırsatını yaratış mı maharet? Onundan paydalanış mı maharet? Turmuşların her bir demlerde fırsatını yaratışını bilin, hem onu çiğn tutuşunu bilin. Şunisi isinizde bolsun dostum. Fırsat tırışkallığa mensup. Hoş undakta nadir küylerimiz devamlı kozurunlarda.

Süyünlük dostlar programımızı namlaştırıvatımız. Söygü, muhabbet ise her bir anlıkçılarımızın nispeten ortak bir temişkenlikini hemimiz bilimiz. Elbette söygü, muhabbet arkalık başkalağa bağlanıp durdu. Söygü, muhabbet kitayınıp yaşaydı. Söygü, hayatlık ne, mena, huzurga eriştirdi. Bəxtsizlik ne, bəxt gözgertirdi. Söygü, muhabbet kitolgan kişiler hakiki yüzdeki yaşayalaydı, hem hayatlıkların lezzetini tapalaydı. Hayatlıkların hakiki mənisini düşenmeydiğen kişiler daim cihandaçılık, baylık ve huzur halavet koyuda aldıraşıyordu. Ama Adem'de söygü, muhabbet olsa, o kişi çokum her bir işini huzur alalaydı. Her bir günü güzellik kitoludu. Dünyada kişilerin nail kılıdığan yakşılıkların türü intayin köp. Lekin hakiki yakşılık birla. Bu bozumu başkalarını söyüş, başkalarına mehir muhabbet yetküzüştür. Turmuşun her bir demlerde başkalarına mehir muhabbet yetküzüşünü unutup kalma. Her bir gününüz güzellik tolsun. Yine ondak bolsa güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hörmetlik radio anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Halk Nashriyatı nashir kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın nomluk romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.